0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımızda davamlaştıratımız programımızga orlaştırılgan mazmunlarni anlagaş naqshlardan hozirlangaş dostlarımızdan yana davomli programımızga qatnashib uchurlan yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. Shaushun ismli anlaguchimiz naqshlar nimanchi mo'ngliqdi, rahmat naqshlarga debdi, ko'pdan ko'p rahmat. Uningdan boshqa Matnur Mehmet ismli anlaguchimizmi? Programımızı yaqtırıp anlaydı doğuş kapsız karşılarımız. Biz 5 adam Xotan'dan Çere Nahisi'ye mağış programımızda anlaydımız. Xotan Çere yolları Ravan Dabdi Rahmet Begen uçuranızda. Abdükerem Efendimden uçurak arsak 104. Tuan yolları Ravan Dabdi, Şisen yolları Ravan Dabdi, Çimaşan yolları mu Ravanken Rahmet Yangwang Boy. Әттігенді бізген айтты, яқшы мәнуби ұзық беғішләдіған яқшы мәзмұнланы сөзләп бәдіңіз. 174-тікі әрбір ішчі қызметчілі жапа чәктіңлі әсіләгі көптің көп рахмет. Бұ программының ке оңшылық үліп берілішіға тілекташ мән деген ұшырны елдіпті көптің көп рахмет бәген ұшырыңызға. Қайсар аялы сімлік әдіміз сізгі мұ көптің көп рахмет программымыз не яқтырып аңлығыныңызға. Ішіліңіз оңшылық болсын, теніңіз сақлан болсын, құшал құрамлық мәңгі сізге ер болсын. Яны дауымлық достырымыздың кәген ұшырладың. Oblet Xotan Taksi isimlik anlıqçımız xoş gəlibsiz. Qarşı alımız ətəyərikimiz xeyirlik olsun. Proqramımızqa qatnışıb uşurlarını yollab durğaysız.
1: Kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıxalıqalıqımızdın özümüzdə bəxtlik es qılımız. Qımmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

yaşanğan kişinin öyge berip, vaqtida davalap kutkızdı. Gerçi şıvırganda kar adamge aylınıp kalgan bolsımı, lekin yaşanğan kişinin xatardan kutulganlıqını körüp, hıcavlığının kalbi illiqlıqı toldı. Ammının mənbətire kiçik iş yok. Bu, hıcavlığın baştın ahırı çıntırıp gelgen ölçem. Asasi katlamda hizmet kılgan meskilde, o ammının ərziyetlerini əstaydıl bir tarap kılıp, siyaset cahitin meslesi orğun her bir işğa sabırcanlıq bilen cevap verip, siriyet macralarını tırış bəl kıldı. O başlamçılıq bilen çarvıcılıq rayonu yolu. Kent derecelik davalaş öyü kurup, çarvıcılarının seperge çıkışı kıyım buluş, davalanışı kıyım buluş, kırımlı aşırışı kıyım buluşta kıyıncılıklarını hal kılıp, ammığa yakın bolgan, halık kalbini illetilgan her bir emeli iş arkılık her millet ammının itiraf kılışıgı erişti. Dadıl büs şansıl kılış, dadıl sınav kılış, kıyın akvallarını büs ütüp, yenlik yartış, hıcavlığının yenlik yartıp, mesuliyetini ada kılışırıkı Roşen alaylık. 2020-li yokum serbisteki uçurganlıktan Mongol küre nakyesinin yezgilik mahsulatları setilmay kaldı. Medeniyet sayahat kesbi kasatlaştı. Aynı çağda Mongol küre nakyesinin muavin hakimlik vazifesini ötevatkan Hıcaoğlu'nun teşebbüskarlık bilen mesuliyetini simmisigi ilip, amivi menbet boyuca bivasıda körüstüp setip, dehkanlarga yardan berişini başlamçılık bilen sınak kıldı. O işini nöl asasından başlap, yeni taratqu ticareti ve mahsulatlarını kengaytish maharetini keç gündüz tatqiq qilib, her günü seherde bivasıda körüstüp setişte çeng turdi. Bivasıda körüstüp setiş ahırlaşkan haman derhal kündelik hizmetlerge kirişip, künüge otur hesap bilen 10 saatten artı hizmet kıldı. O bivasıda körüstüp setişine etiz beşiği köçürüp gelip, samimiylik ve emeli menzir arqılıq Mongol kürenin yakşı mahsulatlarını tonuşturup, az azdan təcrübe toplap, puxta qadam bilen üsbetildi. Şu yılı kışta Hıcaoğlu'nun kızıl yepinci artıp, karlıq dalıda ot çapdırgan kıs-kıssın bütün torda kızıp getdi. 600 milyon qetimden artıq koyuluş miqdari tulpar yurdi Mongol küreni köpçülüknün nəzər dairisi kirgizdi. Alqışkı erişinin arqısıda adetki kişilerin tasavvur kılışı kıyım bolgan tırışcanlıq bar idi. Torda alqışlanğan denken, o hükümet hizmetinin tövən çekide çantırıp, əsli məqsədini özgertmək Polat Dək qaydı tüzdi. Barlıq bivasıda körüstüp setişinin pütkül ceryani, amivi mənbətini asas kılış, sodi təklifi qobul kılmaslıq, bir teyinmü şəxsi mənbət almaslıq, haqiqi törde toru iqim miqdarını xalıqını beytib, yezgilikini güllendirişdiki xalıq turmuşu paydısıga aylandırış boldi. Keyinki xizmetlerde o Şincangçı təm yezgilik marka obrazını yartışqa tutuş qılıb, teriş, pişiqlaşdın, əşya obrot arqılıq setişqıçı bolğan bütün zəncirlik mənbəsini sırıştırış sistemisini bərpa qılıb, qatıq süpət ölçümü arqılıq Şincang yezgilik məhsulatlarının yaxşı namını qoqdudu. Onun törtkisi de Şincangçı təmge bütün Şincangdaki neç yüz xil xas məhsulat toplanıp, 10 çoğun məhsulat sepi şekillendirildi. Marka təsir küçü məmliket boyunca aldın qatarda muqum durup, cəmi 50 milyard yuandan aşqan setis somusuqı törtki bulup, 20.000'dan artıq ammının yakın ətrapta işqi orınlışıqa küş qoşdi. O yana başlamçılıq bilen, 50 qitimdən artıq amivi mənbət boyuca yardan veriş yöləşini qanat yaydırıb, cəmi 11 milyon 100 min yuandan artıq pul və maddi buyum iyanı qılıb, şəxsiyyəsiz təkbiqoş arqılıq partiya əsalarının borcunu əməldə görsətdi. Çin səmimi qalib bilən uluq var işlərqi atılınış, əmili işləb əsli məqsədini colalandırış. 2026-cılı birinci ayda Hıcaoğlu'nun yezgilik məhsulatlarını elektronluq soğudu arqılıq setiş pahaliyetini sürətki ilvatqanda tuyuqsız addın yıqılıp düşüb alamdın ötdi. Gerçi onun hayatı dekanlarqı yardan beriş birinci sepide toxtap qalğın bolsımı, lekin əmili işləb qiyin məsullarını həl qılış, əsli məqsəd arqılıq xalıq qalbını illitiş ruhi, teximi köp kişini o tamamlap olalmıqan işlərqı atılınışqa ilhamlandırmaqda.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen vatan mening ailem programımız oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang ruh bilan bugünkü ishlaringizga atlanqaysizlar. Sabringizla ko'ngillik bexatar bo'lsin, aram kunlaringizla ahamiyatlik va ma'nilik o'tsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shooting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan.

0: сабысы туташтырылған. Көрермен Вен Сяоли мұндақ деді. Бұл театрны көргеннен кейін ілгірі аңылған оның бәзі нақшыларының тұрмышы білен зыш мұнасбәтлік шекелдікіне келедім. Оның музыкаға болған қызғылығы мәнді әң чоңқыр тәсір қалдырды. Адам мәйлі қандық іш қылыштан қат инәзір, шының іштияқ бағылысыла, әмміні бір жәтке қайырып қойып, әтті шу іш үшін құрбалық берішкім раз болады екен. Бұл театрға данлық артис Джан Голи режиссерлік қылған, әмді баш рол алған. Асаслық ижадет коллективі музыки жәхетті, ғарбы қысым қалық нақшыларының әсілі сән-әт ішке ядросын сақылап келіш асасыда, заманби музыки ішләш техникісін жоғырып, ән-әнби қалық музыкалары білән электронлық музыка, симфониялік музыки ішләшінің сағы халқыған жоғырлышын ішқашырды. Джан Голи мұндақ деді. Ван Лобин әпәндінің өмірлік муаппақиятлары Шинжандан айырлалмайды. Muhabbet naqsiga qiz yigitlar orasidagi esiyatli emas, yana Shenjangga bo'lgan qizg'in muhabbat, xalq orasidagi qizg'in muhabbat mujassamlangan. Biz bir avlod kishilari uning naqshini anglab cho'ng bo'lgan. Nurg'un kishi naqshiga aytib aytqash ixtiyorsiz ko'z yish qildi. Bu naqsha nurg'un go'zal aslimlarni uyg'otdi. Bu xil tuyg'uning Shenjangda texmi kuchlik bo'ladiganligiga ishonaman. Egilnişçe, 9-cü növbətlik Jongu Asiya Yavrupa körgəsimizdən Jongu Çətəl Mədəniyyət körgəsimiz səbdəliki 6-cı ayının 25-cü günüdən 29-cü günü gecə Ürümçədə ötküzülədikən. Jongu və Çətəlinin nadir teatr körgi, güzəl sənət əsərləri körgəsimisi, qəyri-maddi mədəniyyət mirasları körgəsimisi, mədəniyyət söhbət qatarlıq 13 türlük tor və nəx meydanda ötküzülüb, köp dövlətinin əla süpətlik ədəbiyyət sənət əsərləri toplanıb, körürmələrgə bir meydan mədəniyyət qatlı ziyafıtı sunuludikən.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Avtonom rayonluq partiya komiteti, partiya məktəbi məmuriyyət şöyəni, Tönügün çütün burun, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını ögünüş, zıçılaştırış nəzəriyə muhakimi yığını açdı. Cungu İctimai Pəllər Akademiyası, Beijing Sifendaşöz'ü Qatarlıq köplüyən uğurluladın kəlgən mütəxəssis alımla muhakimi yığınıqı qatnaşdı. Muhakim yığını da mütəxəssis alımla xizmət əməliyyətiyi birləşdirib, partiyanın icadi nəzəriyisi boyuca qəlbini mücəssəmləb ruhna tavlaş. Partiya kuruluş arkalık Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyatı yetekçilik kılış, partiyanın siyasi kuruluşu, kadırlarını terbiye edip yetiştiriş, Ali mekteplerinin ideyevi siyasi okutuş tetkikatı katarlık baş temalarını çördüp çoğunkur düşendirdi. Hem de muhakeme kıldı. Beijing Sifen Daşvesi, Cungu Komünistik Partiyası Tarihi, Partiya Kuruluşu Tetkikat Ordu'nun muavun başlığı, Profesör Wang Feng, yeni devirde partiyanın icadi nəzəriyyəsi arqılıq qəlbini mücəssəmləş, ruhunu tavlaşdı çın duruşdu ki, tarixi təcrübələ toğrusu fikir almaşdırıb söz qıldı. O, mındaq deyib qarıdı. Bu qıdımqı muhakim yığını Şincanda Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını ögünüş ızıçılılaşdırışını qanat yaydırışda mühim yetəkləş roluqı yiyyə. Biz nəzəriyyə ögünüşünü vaxtıda qanat yaydırdıq. Mahiyyətdə bu bir qıtımlıq nəzəriyyədə yetişib meniş, nəzəriyyə bilən qorallanışının ifadəsi. Biz Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını hər dərəcəlik partiya təşkilatlarımızın kuruluşu cəryanığı sındırıb, ızıçılaşdırıb, asasi qatılan partiya təşkilatlarımızın cəngivar qorqallıq rolunu yanımı küçəydimiz. Yığınığı qatnaşqan mütəxəssislə Xi Jinping partiya kuruluş ideyasını sicil tədqiq qılıb, məvqəni Şincan əməliyyətiyə qoyub, nəzəriyyə nəticələrini maarib, tərbiyələş və asasi qatılan partiya kuruluşunun əməli önəməyə aylandırıb, oqutuş tədqiqat səviyyəsini östürüb, yuqur sifətlik partiya kuruluş arqılıq Şincanın ixtisadi, cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıq yetəkçilik və kapalətlik qıladıqallıqını bildirdi. Avtonom rayonluq partiya komiteti, partiya məktəbi, məmuriyyət şöyəni, partiya tarixi, partiya kuruluşu, oqutuş tədqiqat bölümünün müdiri, dotsent Fən Xiutong mundaq dedi. Partiya məktəbinin oqutqutusu bolu süpütümüz bilən Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını partiya məktəbi oqutuşuğu başdan axır sındırıb, partiya məktəbinin əsli məqsidini çın gözləb, partiya məktəbi oqutuşuda toluq sözləş, dəl caidi sözləş, چونکر سۆزلەش، ئېنىق سۆزلەشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، پارتىيەلىك رەھبىرىي كادىرلارنىڭ نەزەرىيە ساپاسى، پارتىيەلىك تەربىيەلىنىشىنى ئۆستۈرۈپ، كادىرلارنىڭ پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىشنىڭ ئىلمىي ئۇسۇلىنى ئىگىلىشىگە ياردەم بېرىپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش زور ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالالايدىغان ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش تايانچ قوشۇنىنى بەرپا قىلىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لېۋىي خەبەر قىلىدۇ. Avtonom rayonning 36-chi qitimlik mamlakatlik yer kuni bosh temlik tashviqot faoliyati 6 ayning 25-chi kuni tushdan burun Turpan shahrining Bo'yliqda o'tkazildi. Bu yilgi mamlakatlik yer kuni bosh temlik tashviqot faoliyatida har bir so'ng yerni qadrlab, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish bosh tema qilindi. Faoliyat maydonida panni umumlashtirish tashviqot rayoni, hamturtki o'yin rayoni, surat ko'rgazma rayoni, suratga tushib doka qilish rayonidan iborat 4 jo'ng rayonni o'z ichiga olgan bosh temlik bozor ta'sis qilinib, surat yeziqchi tonishtirish va terilg'u yerni qo'g'dash qo'llanmasi tarqitish orqali omma orasida yer qo'g'dash bilimlari umumlashtirildi. Sayochi Lu Xingyu mundaq dedi. Bundan keyin bizmo yerni faol qo'g'dab, aloqador bilimlarni tashviq qilib, ko'pchilikni yerni asrashqa, yashashqa tayinlagan bu boyligimizni qadrlashga yetaklaymiz. Faoliyatda Qumul shahri bilan Turpan shahrining tabiiy boylik tarmoqlarining aloqador mas'ullari terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlab, yerni tejashlik, tujublik ishlatishning tipik tajribalarini tonishtirdi. 2024 yılı 9 aydan buyan Qumul şəhəri, şəhərdəki uyquda yatqan bulun puşqaqdakı yerlər, arlıqda qalğan yerlər, taşlanıb qalğan yerlərdən faydalanıb cəmi 35 kiçik bağça qurdu. Şəhərdəki bekar turğan bulun puşqaqdakı saxlanmış yerdən 10,59 hektarını canlandırıb uzaqdan buyan şəhərni qiyin ahvalığa düşürüb qoyğan bulun puşqaqlar meynət qalaymıqan, nacar buluşunu tüzəş qeyin buluş məsiyyəlisini əlqilib, yardım payınış ünümünü östürüş bilən şəhər qiyabdi, muhiyyətin yaxşılaşını mas qədəmdə işqaşırdı. Turpan şəhəri İdiqut rayonu Şincan boyucu terilgü yerini dairləşdirib, etizlarını rəqəmlik çarılaşının aval yolu qoyub, bir parça yergi bir dairləşdirib başqırış xadımı buluş, bir terilgü yergi bir rəqəmlik kimlik buluş əndiyisini cayda əməliyləşdirib, kod nomuru bilən yer başqırış mexanizmi də yenilik yaraddı. Turpan şəhərlik təbii baylıq idarisi partiya qrupusunun əzası, 3-cü dərəclik təkşürü tətqiq qılğıcı Tianjin mundaq dedi. Her bir parça terilgü yerge məxsus kod yasab, hərket aldı da daimlaşqan texnikilik aldınilish boyca çarılab təkşürüşünü şıqaşırıb, kəsbi çarılab təkşürüş bilən, amma aldınilish birləşkən qoş qatlamlıq nazarat qilish torunu şəkilləndirib, rəqəmləşdiriş vasitisi arqılıq çarılab təkşürüş tənlərxini zor dərəcdə tövəllətdiq. Yaqinqi yillarda umgan avtonom rayon terilg'u yer ko'lami, supti, ekologiyasidan iborat 3ni 1 gavdalashtirib qo'g'dashda ching turib, terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlab, yerni tejashlik, tujublik ishlatish orqali taraqqiyot shaklida burilish hosil qilishga turtki bo'lib, iqtisod jamiyat taraqqiyoti kuchli tirak bo'ldi. Avtonom rayonlik tabiiy boylik nazorati terilg'u yerni qo'g'dash nazorat qilish boshqarmasining muavin boshlig'i Tan Shingdong mundaq dedi. Terilg'u yerning joylashishini tadirji a'lolashtirib, terilg'u yerni qo'g'dash va davlat zaminini ko'kartish bo'shlig'i maxsus yirik planini yaxshi tuzib, yerdan tujublik, tejashlik foydalanib, sifatini o'stirib, unumini oshirishga sijil turtki bo'lib, ko'paymi miqdorini qat'iy a'lolashtirib, saqlanma miqdorini jonlantirib, yer boyligining foydalanish unumini umumyuzlik o'stiramiz.
1: Stansiyamiz muxbiri Leyman xabar qildi. 2026 yıllık memleketlik Emala futbol levhe talış müsabıksı 6. ayının 25. günü Korlu şehrideki Bayınğul'un kesbi teknik şöyeni tenterbiye meydanı da başlandı. Levhe talışış müsabıksının erler grupsu boyuca Tuncu meydan müsabıkıda Şincan komandası bilen Şanghay komandası müsabıkılaştı. Müsabıkının daimlik vaxtıda iki komanda bir netice bilen tenleşip kaldı. Nokta top halkısta Şincan komandası azgını numur üstünlük bilen galibi kıldı. Ahırık netice 3-2 oldu. Şincan komandasının topçısı Bilal Yasin mundaq dedi. Komandamızdakilerin yeşi en küçük, en çoğu 18 yaşta, en küçüğü 16-17 yaşta. Başka komandadakilerin hemisinin yaşı 21 yaştan 22 yaş kıça, 30 neçi yaş kırgeller mi var? Şincan'da Tuncuk etim memleketlik emala futbol levhat alış musabıkası ötküzüldü. Bu bizim öz meydanımız. Keyingi kademde bütün küçümüz bilen tırışıp tehimu yakşı neticilerini koluğa keltürümüz. Adetki futbol musabıkalarına okşamaydığını şu ki, emala futbol musabıkası intayın alaydı haslıkka ve can ilan kılış karakterine iyi. Musabıkı meydanında işçiye kongurak ornatılıp alaydı yasalgan futbol işletildi. Bunda futbol caranlık, kanuniyetlik avaz çıkırıp, tenerkeçilerin top yolunu periklendiriş, orungu hüküm kılışının asası buludu. Musabıkı katnaşkan Vartardın başka tenerkeçiler, bütün musabıda nur tosuyduğun köz tozkuş takap, pütülleri anlaş sezimi, tegiş sezimi inkası ve sertdaşlarının zıç maslışığı tayinip yügürüş, pas veriş, Vartarga top oruş katarlık erketlerini tamamlaydı. Meydan çetide yetekli güçü ve Vartar yukarı avazlı çoğkan selip, delcaydı yetekleb, emala futbol musabıksıyla has bolgan cüşkün melodiyanı şekillendirdi. İlginizce bu kitimki musabıkını Cungu Meyipla Birleşmesi, Cungu Meyipla Olimpik Komiteti mesul bulup ötküzgen. Abdonum rayonluk Meyipla Birleşmesi bilen Bayonğulun Moğul Abdonum Oblaslık Halık Hükümeti ötküzüşünü üstüge algan. Tönügün çüştüm bürün ötküzülgen başlanış mürasımı da Tianjin, Guangdong, Fujian, Yunnan, Şanghay, Şincan Katarlık ölke, Abdonum rayon, Bevast Karaşlık şehirlerden gelgen 10 vekiller komandistiki, cemi 135 tenerketçi ve terner kollektif meydana çıktı. Musabıka mezgeli de 10 komanda grupları bölünüp, aylanım şekildeki cuğlanımı nomor musabıkası ötküzüldü. 6. ayının 29. gününden 30. günü geçe şallaş musabıkası ve hel kılıkuç musabıkı ötküzüldü. Abdonum rayonluk Meyipla Birleşmesi Partiya Grupçısının azası Muavın Kengaş Başlıkı Çın Jin mündak dedi. Muşundak musabıkın ötküzüşünün üstümüzgi eliş arkalık cemiyetinin erkaysi sahastikilerge meyip tenerkeçilerinin tohtumayı algı besiş, casaret bilen can tikip elişiş ruhini körsütüşünü ümit kılımız. Bulup mu musabıkı meydanıdaki ama futbol tenerkeçileri beden haltı çeklimizini bösüp ötüp karanguluktun korkmay, karanguluktun yorukluğa arzuğu intiludu. Bu şundakla yeni devirde evic aldırışı tigişlik icdimai aktif güç.
0: Emdi stansımızdan karanguluklu tolgan musabıkı meydanıda arzuğu intilip can tikip ilişiş davamında nur çeçiş mavzoluk obzorunu anlattımız. Emalar futbolu özgüce alaylıki iki maharet türü. Tenerkeçiler körüs sezim yardımı bolmugan ahvalda futbol kongurukunun avazlık asasen oranını periklendirip, anla sezimi, tegi sezimi arkalık kollektiflen maslaşıp, hücum müdafiyeni tamamlaydı. Her kıtımlık pas beriş, vartağı top kırgızış, bedendeki en yukarı çekçeyette böz şasıl kalış. Bu kıtımkı musabıkıda Şincan komandasıdaki azalarının köpüncüsü 16-17 yaşlık ösmürler bulup, tecrübesi özünü işip ketken rakibi aldı da parıqtın korkmayı batırlık bilen keskin ilişip, musabıkıda tuncu işini kalbilik başlap, karanguluklu tolgan musabıkı meydanıda közünü kamaştırdığan nur çaştı. Dövlet derecilik bu meydan musabıkının ehmiyeti, allıqaçan musabıkı meydanıdaki yeniş, yenilişten halkıp ketti. Bu, Şincan'ın meyipler tenterbiye işleri üçün namayen kılıç közünü kazırlap, ammini ama tenerkeçilerinin çüşektin kutulup, bağdurluk bilen üstünlük talışıdığan kıyafetini hakiki körüş imkaniyetliği iyi kaldı. Ama futbol əzmetleri karanguluk kutulgan musabıkı meydanda arzuğu indilip, can tikip ilişip parlak nur çaştı. Ula futbolu bolgan muhabbeti bilen arzuni işqa aşırış üçün can tikip ilişip oŋşsız şaraitqa taqabıl turup toqtumay alğı ilgirleydigan tentarbiya ruhini jallıq izahladı. Bu sap izjillik ve alğı intiliş küçi her bir kişinin hürmetlişige ve ögünüşige erseydi.
1: Stansımız muhbirleri Wang Ying, Rinchi Chao xabar qildi. bir belvaq bir yol barpo qilayotgan davlatlarning Jungguda turishliq elchilarining 2026-yillik velosiped yurishlik musobaqasi Xinjiang Shayari bekitidagi musobaqa ishlarini e'lon qilish yig'ini 6-oyning 25-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bir belvaq bir yol barpo qilayotgan davlatlarning Jungguda turishliq elchilarining velosiped musobaqasi Davlat tantarbiya bosh idorasi velosiped qilichbozlik tanarkitini boshqarish markazi Jungu Velisipit Tenerkit Cemiyeti bilen her kaysi yerlik hükümetle birleşip mesul bulup uyuşturgan devlet derecilik halkara tenterbiye almıştırış musabıksı. Bu nöbetlik musabıka Velisipit Miniş Tenerkitini vasıt kılıp Kösen Medeniyet Tomuru bilen Canubi Şincan'ın ekologiya menzeresini tutaştırıp halkara adımiyet, ıhtısat, soğuda almıştırış süpsi berpa kılıdı. Musabıka 7. ayının 5'de tızımlıtış yolunu açıdı. 8. ayının 16. günü Şayar Nahiyası da başlanıdı. Şayar Nahiyalik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Muavun Hakim Pen Sungvin tonuşturup mındaq dedi. Avtonom rayonluq velosiped cemiyeti bilen köp qitim nəq meydanda liniya çarlap, nurgun tayyarlıq xizmetlerini işledik. Növbette türlü xizmetler tertiplik ilgiri sürülüp atıdı. Bu qitimki musabıqını bütün küçümüz bilen Yipek yolunun salapiti, Şincan'ın sihri küçünün namayen kılıdıgan almıştırış, öz ara örnek ilişini ilgiri sürdüğün yokur süpetlik, xalqaralıq tənərkət katı paliyeti kılıp ötküzümüz. Akbarat ilan kılış yığını ötküzülgen günü, yana musabıqı sın sezimi sestemisi, esil musabıqı yolu hem danlıq marka hemkarlıq layihası ilan kılındı. Devlet Tenterbiye Baş İdarisi Velisipet Kılıçbazlık Tenerkitini Başkuruş Merkezi Kesip Tarakiyat Başkanımızın başlığı Li Jian mundaq dedi. Şincan'ın menzirisi, tarakiyat hayati küçü, dünyaya hakiki Şincan'ı istrolog, umum yüzlü körüstüdü. Bu kıtımkı musabık arkalık şayarının bir belvağ, bir yol liniyası boyudaki devletlerinin şehirleri bilen dostlarını almıştırışını kanat yedirişine türtkü buluşunu ümit kılımız.
0: Әмді қысқы қабарла аңлеттіміз. Шинжан Иждимайи Пәллер Академиясы Ақсу Шөбісіге 6 айның 25-ші күні вейвес кеселді. Академия білен ерлікнің алмаш тұруш, әмкарлышыш ең сұпсы құрыш арқылық, пән тәтқиқатты өткелік өжім қылыш, Иждимайи пән мұқапатығы елтымас қылыш қаттарлық қызметлер бірлікті қанат кейдіріліп, мәвқе Ақсуға қойылып, Жануби Шинжанға тәсір көрістіліп, ерлікнің тәрәқиятығы мұлазымет қылынып, Автоном райондық партия комитетінің тәдбір белгіліші әқли мәдәт білен тәмірленеді.
1: 2026 yıllık Şinjan rayonu içindeki toluqsız oturu mektep sınıfı okuguç kabul kılış boyunca salametlik tekşürüş dairesi kirgen imtihan bergüçüler tizimdeki tünü gün çüştinkin saat 6'da ilan kılındı. İmtihan bergüçüler Avtonom rayonluq maarif imtihan mehkimisi toru bekitiye çıkıp sürüştürüsü buludu. Salametlik tekşürüş dairesi kirgen imtihan bergüçüle, okuguçu mənbəsi rayonundaki mağarıp memuri tarmakları belgüleyen vakit, orun ve talep kasasen salametlik tekşürüş ideyavi siyasi ahlak cahatın bahalaş ve nopusunu tekşürüşki katnışı gerek.
0: 7 ayının 1-ci günü saat 0-dün başlap, memleket boyunca tömür yollarda yen poiz katnış xeridisi yolu koyuludu. Şu çağda Ürümçüdün Beijing Gərbi Vokzalıqcı Bulqan Arlıqda D-Xətlik Oğ Poiz Grupsisi Poizi Tuncı Qitim Qatnaydı. Poiz Qitimi D-69, D-70 Qitimliq Boludu. Bunun bilən köp yıl qatnıqan Z-69, Z-70 Qitimliq Bivast Qatnaydıqan Alaydı Tez Poizdan Dəritisi rəsmi halda Oğ Poiz Grupsisi Poizi östürüldü.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı boyu çağıltış bəydok.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı.
3: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit unzavıtı alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
5: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkırılgan.
3: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulur yediysek bulduken de.
5: Elbet şunda, kanca maktısam maktığım kilidu.
2: Qadirlik radio anglosh do'stlar, atigalinglar, xayrlik bo'lsin. Atigalik yo'llaringizni biz amra programimiz orqali sizlarni

Yaxşımsız da, ittifak yolu, koş yolu işte, yollar ravan diye uçurum turgun cevap edip siz. Rahmet sizge, rahmet. Ayırdırım tarafından yolları kandaktı. Hazır mı? Haritadan karsak, koş yolu işte, ayırdırım yolları ravanken. Ravanken cima, yol ravanken. Hani kelli yok kendisinden uçurunuz tapşır olduk. Zöhre hanım, bulbul bu ya. Ayşem Gül hanım Katarlık anlaşılırmız hem onlarına uçuyorum tapşırı olduk. Rahmet. Kırmayma.

0: Yoksa mesela ben mi o yeni hep de işte mesela Musul alamam mı ya ki nisi bula mı o da nisi işkın mı da kançılık nesiyet kıldık sizge esleme namak biz devat kılı işkılım nefsiniz ne yamallık mısınız nisi yüp gitmeyi de işte acımı nefsiniz sel yaman bosa hem de o ne hem de nisi kıpkıyla işlem bulduk hem de kalkın yüzünüz karan Kaşkaşehirli Halık Doktorhanesi'nde ücret saklıgaş bu programın anlavatmen de azizi uçuruyorlar ses. Buldu rahmet. Dininizden salamet buluşunu ümit kılımızdan Doktorhan diken ses. Baldırarak Doktorhan'dan çıkışınızı ümit kılımız. Digen de kemdi. İşte gerek saklayıp gittim. Yelken yolu çürüme yelken kuşkanı oldu den Mariye Doktorhanesi'nden olduğu çay boğa yollar aman kendi gafçını obletçen evet. Yakşımsılar ya seçile. Minin. Çinci lan. Buldu buldu iltimas kısınız buldu. Şu seyiş kipravığı iltimas kısınız buldu cuma. Salamet tekşür çıkıldı hem de kollarını bırak tekşürden gel. Bir tal parmağı yokken Çinci lan parmağı. Buldu buldu iltimas kısınız. Sebir seyiş kili iltimas kısınız buldu. Hem de şart mı kalgan parmaklarınki ki kamallaş. Küçüğe. Bunu kum alaydı karaydı hem de. Yakşı yakşı.
1: Kırpallarını çekiyor. Nereden pırpıklı olanı mı? Beş.
0: Ya işte aldı ya.
1: Yolu çekiyor itememiz. Şanlı oyanını aldım mı? Kapıdan geldim. Yollar raval gibi.
0: Makul buldu rahmet. Sayfanın uçuru kırsa yolla azad iken de süratini aşırı iti. Piyadlarını, toksikırtlarını, kızıl çıraklarını, kömeydi kaçlarını kıpsanmaydı cuma iş kılıp he. Dikkat kıpay değilim ay yolda bazen birle. De sayfa uçuru yollap da. Andın obdurimka. Bir gosun. Oy.
1: Ordu yol kavri. Nüya yolu. Uşan Kaysan'ın kendi nazırı. Tupar yolu var. Şimdi akla oblast kat takırar. Çirkin aldı kırıp

0: Hoş nasıl anlaştık ki uçuruk arayla. Şirali'nin uçuruk arsa ama Canbulak'ın 8. aydaki menzerisi en şiralik buldu. 8. ayda sayahat ki vardı. Allah Canbulak'ı verip gel sana buldu. Cuma liken de bir şey yollattı. Makul. Buldu. Dılımrat efendim bu soru olsun. Yakşı. Çoğun ha uzun şu. Kanat yasam küçük parsam yanında sakı yar idi. Mahmutcan uçur bakalım öyle Mahmutcan.
1: Geçti çocuklar uçur bakalım alalım yakşına badalanıyordu koşu sıra bana.

0: Ondan sonra yeni bir uçur var, şunu yetkizeyle. Şincan'ın Ali Mektepler'e okuguç kabul kılış siyasetini teşvik kılış, meslek veriş faaliyeti, Ürümçi Meydanı 6. ayının 27. günü ötküzüldü. Yani bugüne hazır sefer körsetmesi ilan kılındı. 3 şahsız ambuvi katnaş mahsus liniye avtobüsü ve şahsi otomobil liniyesi faaliyet meydanına oluşturduk yetip verişinizde yardım verdi. Şincan'daki kölümü en çok boğan Ali Mektepler'e okuguç kabul kılış siyasetini teşvik kılış, meslek veriş faaliyeti 6. ayının 27. günü yani Şembe saat 10:20'den 17:00 geçe Şincan Katnaş Kespi Teknik Daşösü'nde ötküzüldü. Haksız ambuvi katnaş mahsus liniyesi tövendikçe. Birinci liniye avtobüsü Beymin Mağarıp Şöyeni Şerik Garip yönelişindeki ambuvi katnaş bekitinden yolu çıkıp Say Tez Sürat yolu Hualin Körü'ki Asti Cenub Şimal yönelişindeki ambuvi katnaş bekiti gibi erip andın Şincan Katnaş Kespi Teknik Daşösü Şimali Dervası yeni Şerki Dervaz aldı toktaydı. Hem de Esli yolunu boylap Keyni'yi kaydırdı. İkinci liniye avtobüsü olsa Yalnızcan Yolu Medeniyet Sarayı Cenubi Şimal yönelişindeki yeni Yalnızcan Yolu Medeniyet Sarayı Cenub Şimal yönelişindeki ambuvi katnaş bekitinden yolu çıkıp Cenub Şimal yönelişindeki bağlı ambuvi katnaş bekiti gibi erip Şincan Katnaş Kespi Teknik Daşıyorsa Şimali Dervası yeni Şerki Dervaz aldı toktaydı. Hem de Esli yolunu boylap Keyni'yi kaydırdı. Üçüncü liniye avtobüsü Demir Yol İdaresi Metro Bekiti B çıkış egizden yolu çıkıp Şerik Garip yönelişindeki Üsümlük Bağıtçısı Ambuvi Avtobüs Bekiti gibi erip Şincan Katnaş Kespi Teknik Daşıyorsa Şimali Dervası yani Şerki Dervazı aldı toktaydı. Hem de Esli yolunu boylap Keyni'yi kaydırdı. Başında o sağlık ustanın ki uçuruk en damlık turu da dikkat kılaylı. Abdurrahim Cevap çorunuz. Oy Abdurrahim kim ki? Abdurrahim Cevap
1: çorunuz. Yol ya, karbayla mı yol yakılsın? Aydırın yol yakılsın, karabağın yolları var.
0: Makul buldu rahmet. Başkasını kaçışça hazırmış o piyadla kötü saylanan herkıl abda yedigen nesle. Ha bakı. Biz maşallah kırmagandı ki şun tak mı kenar azadı bek rahat öp gitip de. Sayatçı dostlarım intayın köpken. Şıkılıp bek rahat öp gitip de konsol koçisi edip. Ayşem Gülmalım. Fücür yollap da buldu. Ayşem Gülmalım pensiyaya çıkılı 10 yıl oğan. Malum emez mi? Şu an konsol koçisinden ait hoş bulup. Piyadla yolu boğalıgıdın. Makul Ayşem Gülmalım hepsi.

0: iş kılıp üzerimdeki ne kadar sert usul oynayarak kalıgımın ne? Muşu oğlumca Yunus efendimden bilip aldım. Körüp aldım. Bugün şembe aram günü boğaçkım iki yeni şehrin kaçkağı mağa yönüşte katnaş azırak tosluş yok ki yollar kenar kecima. Dep şavşuayı uçuruyor lapsız. Bol rahmet. Ağa düştün gaz üstüre ama şu bağçan gaz kaçırış oranı aşmaptı mı maşallah köp uyarıya gelip gaz kaçırış oyuşu atkalla başkanı ölçüp duranla deyip Kevser Can'da baba uçuruyor yollaptı makul. Cumhur İvan'ın aldığından halık görgü keç yollar ravan ki halık görgüden kuruluş halık görgüdeki kuruluş bitip de yolunu içi bitip de dikkatimi almaydı makul. Uçar Tortaksi rahmet Niyaz efendim he. Anı meyze uçurunuz.
1: Aydırın yolları koşulmuş Ravan Kecma.
0: Oldu badam taksiye sizden uçurumuz tapşır aldı. Andan Emdullah yazmış uçuru bir ilişki başladık hem de. Miçven tarafta yollar Ravanken, Cengo garbi yolu, Guangxin garbi yolları yollar Ravan diye uçurlan evet. Siz rahmet he. Vaa Can Bulak'ın beş liralık hukuki tutucu mu? Can Bulak'ın hazırlıklı menzırsım acayip çıraylıkken. Pah pah pah pah pah. Oho diken de ki. Beş çıraylık ki. Verip kes anlamadık ki Can Bulak'a. Pah.

0: Anda Abdüsalam efendim sorunuz. Yaxşı.
1: Turpallar kasaları bir polisini aldınız mı?
0: Turpallar da.
1: Gül yoktur. Kötelere duranım seni.
0: Onda yakın mı acaba? Onda tüzük yakın ha Abdüsalam canım. Tüzük yanımda değil ben yanımda. Hoten şehrindeki dost yollar yollar avan kere yavuşun ablet hoten taksiye ver tuttu. Aydın keçlerdi.
1: Yakında avalanıcı ya, uçurken bulanıcı.
0: Oy yakışıyor ya.
1: Tutumuzdan.
0: He.
1: Bir yolu sürdürken mavi, ufakçanın indi kutuluma cinkırlar kırgan vakıta oturup kızıl kıraksın.
0: He.
1: Abi indi. Abi birinci turu rektirip öfkünü bombaya geçene ya yol. Takas yandı ya, ben bir genç gördüm lan. Kırıp takas ya yol izin, lan kılama için.
0: Olcu dükkanlı ustalarımız paydını kılınlar, cuma. TV go, asımızı özgürtük koyduk, cuma. Lu Shanji, Hong Shanji, Tang Shanji, Tai Shanji, Song Shanji, Shang Shanji yolları yollara avan kedip Mehmet Ali yapadı. Oldu yetti yolunu uçuyorum da hiç siz rahmet. Beycan Şimal yolları yollara avan ken Mehmet Dursun'u uçuyor. Kar kim? Makul Bekhtiyar efendim.
2: Şu gün bize yaşın yakıtınız var mı Bekhtiyar? Ben sizin ağzınızı anlatırım. Ben bir sürü etsem. Şimdiden maşını aldı çıkıyorlar ama ki emin şoför arkadaşından yolda bekletler maşını unutkunlar rahmet.
0: Makul makul buldu sizgim rahmet. Seher turupsuz mu ne? İmtihanını bir ettik bir planımdan la. Hem de bir silahı o. Yakışı verin imtihanını hemsiz cuma. Yakışım size sizgi bir teklif katına sakçılırgı dep koysanız ya. Bu şu tamak tuşuydugan. Onda deme Abdurimcan aşıla. Katnaşkanın kılaplık kan bozu 500 koy, hiç bulmadan 200 koy cerimanı koysup dike. Bir hep de bir unuşup git etti bulanın cerimansı. Bek oz ki şu an bula. O adam bulamdı, şıkılıp pişmiş takını. Makul. Tünü gün etkende kitip asam, kendimde birisi laba vurdu, toksam. Birisi kendimden kilip, küzen kövmemdi o senin, nemişka. Mağın yol vermeyse dedi cuma. Nemişka mağın yol vermeyse dedi avu. Üzanın yoldu maksan olmam da desem min tıllap geçip gitti. Kendin koğulup iş kılıp. Tılladı mı siz ne? Şu tıllısa bulmaydı hem de. Dikin sizin bekonda açığınız yaman kımancı mı Abdurimcan? Sizin yeşiniz çoğaygan sıra sepralışıp açığınız yaman bulup. Sizin beşler ondan mı demigen de akça başkaca gelsin. Bir işke yağız gelkandın ki ondan dikin. Karıştırıp tılgan buluşu mümkün deyip oyuldum ben. Siz ama yakını yakıp açığınız bak hemen bu kit vardı. Yüzünüz bilmeysiz dike Abdurimcan. Açığınız yamalı hiç kit vardı mı sizin ki?
1: Yakşı.
0: Bu oldu. Can Bulak Sayat Rayını haklık mı yoksa haklık? Burak adam ki. 30 neç koymuştu neç buldu. Dikin bas muhabbukçu mu? Bas muhabbuk işçi çoğun. Ravruz çoğun işçi. Sayat noktalarım köp dikin bas muhabbuk. 30 neç koydu açtı. Lauta bile de hazır dep yerde karab durun he. Can Bulak'ın bilet bas. Makul rahmet. Abdurimcan. Abdurimka.
3: Buyurun yeterli tep kaldı bir yol kaydı. Ay durmuyor. Nümya yolu kalsın. Kınırlı yolu kalsın yolları.
0: Sayılı halık gördüm, başka vakit gördük ya hiç yollar aman geldi ya uçur ne? Uçar tor taksi Niyaz efendim evet bildik.
4: Yakışın size bir ücret edip tut.
0: Yakışı.
4: Sadık anlık için bir yeterli zaman ferdik olsun mağazı bağlandı. Tecrübe tutulun.
0: He?
4: Olsun. Müşürlerini için de defak tutup.
0: O siz mi tıla otap ses? Makul. Katnaz aksalarımız mı tertip sevatı da biz mi davatımız? Müştak. Ulanın ki o üydükilleri mi terbiye kıvatı da o. Onun şahısı bulattı. Hem mi sevmezsen bir kısımları. Ya heli köp kısımları cıma hazır. Yollarda kalay mukam meni şey ulanın ki. Kızılçırağını büsüp ütüşenlağı cıma likin. Aç bek heterli kişi açınak bek depkın kızılçırağı toktusun. Hey. Elikki ötken siz köygen elikki simiz kağıdak elikki şopur Erkincan radyo anlamaydığı adam idi. Oysa dem da Erkincan.

0: Erkinjon, sizdan olim semiz kovdek nima deydi u unchuqlab emasku manda urug' meni nimadasiz siz ham meni hali bir nimalarni aytgansiz sizga e olimjon a hali urug' qil undoq bak semiz emasku normal bir odamni semiz kovdek desangiz sizga urug' ovoq hamda jonbuloqni so'rganini anglovchimiz bir odamga 55 koy mashinaga 100 koy oldik biz oldin qilib chiqqan dekin bak chiroyli ajoyib chiroyli bo'lib ketdi deb mukarram xonim uchur yo'llabdi juma shanxay yo'llarim yo'llar ravon ka degan uchun sayfa yubatibdi yangiobod yo'llar yo'llar ravon degan uchun akbar guvanqu yubatibdi andi yana qarsa 45 yuan 55 yuan 55 yuan Tevigo'nun vuruşu var kanlaydı. Tevigo. Bizden
1: yolları yaklaşım işte Ravan ki, bizden iki maç açısında maçın yok ki, kırıp gazalak şakınla buldu. Hadi ki niye kırıp gazalak, maydalak, sanlar meyat bir kalıp bozuşu var mı maç açısında? Maçın Allah'a çok güzel olup şakınla buldu.
0: He. Makule buldu. Rahmet. Yaşımsız. Maşını peski toktatkanıydım. He. Maşını. Üçüncü kavettiki koşnumuz diri ise de öy kuşlarını bakıdı. Ya onun mayakları maşının üstü küçük gitipti. Ben maşının yüp bir işini talep kısam bulamdı de sorapsız. O bul minunca buludu hem de. Hem de aşına dısımız bütün mehalliki pırketersiz mi? Bunda bir iş bacı mı? Muş palanı manığı maşınsını yuğuzup da de. Lekin hem sınım oyluğunu doğru hem de açı. Deri izde bir öy kuşlarını bir nesilerini bekip. Onunki mayakları maşınınızın üstüge çüşüp gitip de. Şimdi hazır siz kaç koştunuz ne? Maşınım yüp be. Bu deri izlem de bu öy kuşlarını bakıda yavamakan deken. Bunu mayıkı maşınım çüşüp gitip. Maşınım meynet. Bunu dikeci mi açtı dediniz? Lekin Kanda ola şu. Kırp dep yüzünüz yok karan ben çiçeğe maşınınız ne yaptı. Amın yüzsüz daha. Maşınınız ne yüzünüz yok. Hoşunuzu köstüp onundaki yüzünüz yuvasınız olan bir kez değmem ben yaptı. Lakin talep kısınız buldu bence. Silahsız çoğun uçtula. Lakin hem de meğerli bir gap up kitersiz mi ama şu ben bayam digendek. Kanda kısı ola anlı uçtula. Vay onda kademle amal yok çünkü ettiğinde bir maşının kendi işki içilip kaptıken olduğu ütüp şeretlep tolusam oştak edepsizlik kıldıma tükürüp koydum dedi o siz eskertip koyun ama tonsa kendi işki içilip kaptı o diyorsunuz vay sizin için yok lan boş kulunu şiltip min tıllavatı da böyle kalkan değil mi o karıştıra bunda öyle kaptı o
1: 107 tıp yıllık süreç hazır bana Hoca nazarını aldı dün.
0: Hoca nazarını aldı dün.
1: Arkamı küçük.
0: He.
1: Daha da ben sana da sordum köp buldum yollaşımda. Daha ne koş dinledi de var. Lakin bu yolun sureti 82.
0: He.
1: Lakin bana da kalma 110, 120 de bana da kalma. Bakı mıydı? Şimdi Doran Bey zamanında kanda kumayla cümle çoburduzlar.
0: Dikkat kıpay değil, dikkat kıpay.
1: Son çıkara, kutu sahil oldu.
0: Oldu.
1: Tekrar süretmeyin onu.
0: Dikkat kıpay değil, dikkat kıpay. İllik ne uçuyor?
2: Yok evre.
0: Davan
2: Cenab Şimal Erişkili'nin yer alan.
0: Davan Cenab Şimal Erişkili yönü işte Ravan. Donzan tarafta yolla bek Ravan ki hadi gavçun Hemdullah'a vatıp da. Anı yine?
1: Biraz yattım tıp. Ozudun yol evre. Şanghay yolları Ravan. Davan kisparımıza.
0: Şanghay yolları yolla Ravan. Bu ümit uçurunuz.
1: Biraz yattım tıp yaşıma.
0: Yakşı.
1: Ama VM'nin ikisi, jüret çoğunluk ettiğiniz, Arak çıpayda yıkayamazsın bura motorunu.
0: Onda emez de o.
1: Tekini görüp kaldım ben, Arak çıpayda yıkayamazsın olsun, yiyişim mağala iken, her kıl mağala iken kokmayı sürekli sürüp.
0: Buldu, muş inkasını biz katına sakçılarımızın muş bu içi değil. Hatta bazıları Arak çıpayda yıkayamazsın olsun, yiyişim mağala iken, onu teşirmek nait asan. Pül tüpül teşhisi buldu. Burul Tokay nayesi her kaysi yollar avan hem sehe de lauta uçur yollaptı. Makul lauta. Yüzünüz yüz yılına bol de hoşunuz da büyümey de. Digerler çıkarak ki.
1: Hey uçurca. Çoğlar bir cep var. Yeni bir pulu kalsan hoşunanla mın pulu kal dedi kan.
0: Şu. Ekber.
1: Uçurca uçurca. Ben nereden kerem de değil mi?
0: He?
1: Demirse yok mu özdeki?
0: Nensen ge? Дотана.

0: ki kuruluş yolları yollar avan ki oblet hoten taksi. Kuşadın yol haberi, kuşa galibiyet yolları şarıktan garip ki Abdümabulla Selköp ki adı gafçı ne kuşa taksiye verip durdu. Sancı'dan Ürümçü'ye aerodromu'a geldiğim yollar avan ki adı gafçı ne. Ahmet Can Mikke'ye çıkılıp ya ismini okul olmaydı. İsminizi bir okuydun ha. Bir depe misiniz bambacıma? Anladın mı ne?
1: O sırada evvelleri yaşımı bilen mi? Masayı'da Gürcan'ı körükten. Hem şu ulan bay yaklaşmak için de kaldım. Maşınla köpürek, zikir avan.
0: Makul buldu. Yemir uçur.
1: O sırada ben nereden kenarında değil mi?
0: Bayam dedik ki var mızda.
1: Demizde yok mu?
0: Var mız de dedik ki. Öydükilerin hamısını bırak apre. Daha pence yerin azdım birini. Göçtün 2 kilo. Anda kavuponuzdan 15 sek. Ha bal diye aşağıdan toydu işte. Bu aşağıdan tuşluk bul var. Abdurrahim'ke bu soruyoruz.
1: Sana soruyor ya. Aydurrahim'le ne hızlıyım. Paşamızı tırak yazın yolları olmuş.
0: Bu oldu rahmet.
2: Tamak taşıdık Allah'a ısırken 5 yaman
0: çıktı. Oy bu 15 metre kalkışmaydıgan boğan kalkışman. Tamak taşıdık 15 metre kalkışaymış he. Delmiş 10'dan 15 metre vakti de 12 metre kalkışaylı. 10 minut etrafı da armayıp 12 kalkışmışsak. Bek başına ahırlı kalkışıp gitsek mi bulmaydı ki. Rahmet masaj kılınız hocama. Yani devamlı turda şey, tamak tuşuydu Allah doğru kalkışaymaz. Anda yanımında karsa bugün katına sakçı tarmak atıratlar işlemde. İşleydi o. Neymiş oldu ya? Bazı kesiplerini bir cegil buldu, bazı kesiplerini bir cegil bulmaydı. Neymi kesip bicirsiz şunu soran ha? Şu bu içi mesaj vereydi hocama. Yakışmışlar riyasetçiler. Buğday orduğa vakit ahırlaştı mı? Menin itizlikka çıkıp, buğday urup, bekip, sınap şu hıl hissiyatını bek bilip bakkım ba. Dep oylayım ben. Buğday orduğa, koldu buğday orduğa yeme. Siz ne daha zehir Ürümçü'de? Ürümçü duasınız koldu buğday orduğa yeme. Koldu buğday. Oylık ki. Neyimini mi? Zeytin gülüğünü aldıdın da. Fargo neyimge? Gülsay tarafı karab mağdığa yolun on kol tarafı kaşık buğday terip tüken. Aç buğdayla ötke yaptı, hele pişip kap tüken. Mağabda uğru etti mi, olmadı mı, bombsa. Açan başkurduğa uğruluğa ulan bir deyiş. Muş buğdayla ben bir uğru sınav baksam da bir sınav baksanız bol diye. Ürümçü de olsunuz. Ama ne de siz onu okumadık. Dikin buğdaylarının ki Cenab-ı Şincan'da hele köp kısım yerlerdi ki buğdaylarını uğrup ol diye. Bazı yerdi ki buğdayla buluşu mümkün hem de. Niye bulup buna oyuk ya kaldınız tuyuksuzdan? Ben bu bir brem onun buğdayını uğrup bakmışsam olmayı de. Kanda kalıp buna oyuk yapıp kalan ses. O şimdi de birine bizge.
3: Şimdi alıyoruz. Yalan beşlerden Madol.
0: Madol. Bilal. Buldu. Devamlı katlaşacağınız mı Bilal? İşte ben torunu ezan ki edip soğur seti almalıcı mı? Hatırı ba. Cifu ba, doyun digerlerden almayı adamlardan. Adem için doğru şu. Soğurtunu bozu bırak şu. Tonuştuğun bir adımımız bozsa. Şu adamdan alsak ki namdı ma soğurt doğruluk. Tölem işleri doğruluk ve mesele soruydu kaçlağı okuyup kasımı. Derhal şu adam tip aynı vakta sizin ağan mekilin hem de manın bir. Cevap verin ha manın kadısınız dikit kildiğin. Şençlik gerek yedin ağınız yakışı. Ahmetcan'ın uçuru karsak aerodrom tarafı gazkanda maşallah azken normal gaz vergi tuttu. Buğday oruyduğun tukunu mavi iki gündükken mavi yekengi manı ben. Man uçur kılın yekengi bur buğday oğuzup gülüydü. Korulunun ki yeğenşah yolları koşuyorsun işte yollar avan ki tosluş yok ki bugün hava şunda uçuk. Ben bu kapta bakım ben bir kıtım hoşlanım maşınam mandak hukuk yap kaptı de bakmadı. Şuna hoşluğunuzga maşınam yüp yerin dışınız taza yakışı olmayıcı mı? Dep Mahmut Can uçuru yollup da. Özünüz yalğız işlep uçurlarını taza içip bulanmayı vat size bazı uçurlar çıkmayı vatı da dep. Alımca uçuru yollup siz vay vay. Makul makul ne içtik okuatman go. Tohtumayı okuatman go bu musa?

Қашқа екен кәсон, бұдай орайдыған достым, екені бажыма дейді, ә? Ma üstün atış tərəflədi bacıma, tək olmağa buğdayla edəb, alım canmış oraya yıllıbdı. Abdurimka.

0: وعبد المكة
1: وعبد اليوم خاري احمد كان يولي فاكر قدر تراب سامي يولي سامي يولي احمد كان يولي غزن 1500 باشا وشان بقرة سامي يولي
0: ماقول بولدر احمد Buday olsun madem 6. 13 günlük gap kan bolsa men kirasını kötürüp qağılı qapırıp bizdin aşı 16 yerim o budayını bülü ortaq dep met vaqf çürülüp top. Elə ki biz mi lodi arab. Hə uyadım balı ki onu oğuzmaydı. Üstün atış da yenə 10 gündən kin orumuz cuma dep Həsəncə atış çürülüp top. Ravan taksi uçurumuz. Bir
1: yetib dep yol xəbrimə gördünüz şanın ətraf yollar xəbər Ravan kəmiyəni.
0: Siz buğday urup bakkan mı Şırcan? Buğday urup bakmağan. Buğday urup bakmağan. Urup bakkan hem de az az. Küçük yani. Biz buğday oğudek. Boğa vakti da öyle ki traktörünü aldığı es verip buğdayını göz avcıya koçuyor. Dekçi mi? Aşına kılıkı küçük şekilli kombayn. O bir tarafki yat kızıp çıyor mu? Traktör arkalık orduğan. Hem de aşını bağlaydık. Biz çoğun olgan çağda aşinas payda olgan. Kiçik vaqtimizda çoğunla uğratdı. Biz bağlıq taşlap berdik. Bağlıq satın bağlıq tapında bağlıq taşlap berdik aşivat. Andın buday urup olgan, o bağlap əkə ketip olgan ikən baş terət toq. Aşlan qıp baqqan ikən eləqi ay orqaqını tutup mındaq. Bir lüngünü boynumuzğa atıp mındaq. Vaş, vaş mında buday urup baqmağan. O vaqt kiçikdim mi? Biz ordugan vaqtda şu traktorni aldığa sudugan aşta kombayn payda olup ketken. Nime? Dibigo.
1: Xona yula, ma alta yoldan bir yol oğuşu boğan ablaq. Koşulunca ravan kan.
0: Maqul boldu. Bugün dung beyan goda jubo chan. Ha, aşta qan sahar bulbul. Bugün aşta qılmız. Öz alıp sormaz.
1: Onun için götürgan iş sırada ışırcamız divanı soğudurulmuş. Sankan götürüp gençilipçiz. Aç solgu burunu büyümüş, içtiğine yol tutmak için tut. Herhalde. Aç solgu burunu solgu burunu büyümüş ulan. Bıraksın bir kaç tutuşat da ya kudilep geçti mi? Ya ben bu kutu kaçtım bulamadım. Aşağıda siz kaç tutuşat buladı da. 10 yılmışı desik planı getirdim.
0: He makul makul özgal buldu rahmet. Xotan şəhərininki mədəniyyət yolları yollar ravan kədi qovçunu Ablet Xotan taksiyə vətib to. Ey qay ayı.
1: Mal tötün doktorxanı aldım o qoşunu ravan kənə.
0: Tötün doktorxanı aldı qoşunu ravan. Xotan yol xəbəri mərhaba yolları qoşunu yollar ravan dey qovçunu necə taksiyə vətib to. Yəni bunda qarsaq yaxşımsızlar yəs. Abdullah Xotan avazı qoşunuz.
1: Boşu buğday uğraşan təsikə sizlib olsa sizə ağırlar. Topak durup olsa bel ağzımız bugün oradan beni çıkıp yeme yaşıyor be. Ben
0: yaşıyorum. Siz mi uğurup ekipten siz de kırgan da ya? Tızlanıp uğurup, tızlanıp olmaydıgan da bu da yine.
1: Nasıl Ruskalla, bir gün maşından istiyor, vazgeçen tükürüp maşından bir ustak takat kurkun çıkıran bu da. Kandakırak, nesilevle muskırak ne fikir ettiğini bulduğum da.
0: Maşının İçige lazı kıyam tökül kitap. Şuna olan bu maşınınki pırak fakat yokum aptu. Maşınınki yuvup çıkırdıgan yakşı amalla bağımı dedi. Bildiğin anı uçla depesin cuman ben bilmedim. Lazı maştakken de kırgan da he. O süt tükülke su o çatak de onu mın yuvan bilem çıkmaydı. Lazı maştakken. Aşka yerken hazır bekli tarak kötü kumbayın doğru mu yazdı. Vay hazır kumbayın doğru da mısın şu? Şıkılıp ma bir artı taş bakıdım bastım anlayacağım şıkılıp kişittim ben şıkı adep savuşcan kapımana kapımana bir şimdi kakşaydan 5 minit vaktim 5 minit ikin dene bir artı intilisiniz buldu 5 minit ikin cuma yeni karsak elik bir nakşı barası hemen uğurup salay unç sen kendimden bağla digendek etpikini alınca ben okamadım mı? Мен бек ортом бир тизимни ярга қойып, йогап, йогап. Бир тизимизни яг қойып, юкинип олтуруп, йогап, йогап ортоңиз. Иш қилиб, мау ыссықта будай уриб қалса болди. 2 сааттан килла, вой болди деп тойду ыссықчы демай. Йоған кеп қалған билан. Ой, будай урма унутшу. Асай шемас жума будай уриш.

0: bütün musabıda tuzlu çok dursa 30-40'tan aşmayı mağında iş kılıp mabiyyat edip. Seltürp be, seltürp dişimiz. 13. otura kızıl çıraktan başlayıp pek tuzlup gitti. Şöyle hiç an taraf karap mağanda bir adi soptike şu sebepten tuzlup gitti. Nurcan, şu yıllap da TV go.
1: Valla, zikil tep geye gel kız. Yüzmeyi ağa ama hayal kişi sütuğa yüzmeyi. Aşın sırtına aşın.
0: Şıkkım, ben demedim ha gettim cümlemde, kılamsız, kımamsız, yüzünüzden hoşçakalın, lakin benim kallamda ötmedi. Laz tükülüp gitke, ayağınızdan yüzmeyine çıkıp sürken deken gettim, ben tazam döneyim, kömdüm ha onu. Kanda zamaskılap başarılık, hava mı çıkmaz derecede işte, it it iktidar var mı ki, o ayağlarını yüzmeyinin ki. Hem de o kanda, benim kallamda pekat ötmedi hem de. Amca.
1: Nasıl bir kettin naydım anlamadım. Bir kettin anlaydı kan dağılmış.
0: Ya yine yani 4 bin tekin bir kettin anlaydı kalın nim kılmız değil mi? 4 bin tekin. Yani aşı vakti. Vaktin çan tutup 10 minit etrafı da aşıların inkasını devasak. 10 minit 15 minit etrafı da demeyimiz. Yani yine 10 minit tekin aşıda kılayıl çoğu bombası başlığına ağır. Cuma aşıda alıp gittik ya. Buğday ne sahi yerde orduğan nesemez. O pişirim aptap sık boğanda orduğan ne mi? Hele men mi digen, hele men dige adam içidim aycı mı sıkka buğday orga vakti da şu doğru. Ey kaya iyi.
1: Şifulu tüzanı aldık kızı sıra sıralı mı? Maşallah
0: az. He makul buldu. Rahmet. Yeni karsak yette.
1: O işe de kadağınız yaksınız. O vakti gittik. Biz hayat bir şifeti boğaz üstüne bir şey çiç vaktimiz. Çoğla yardan iş oraya verdim. O işler zırsız çıktı. Nevreden o pişanı çıkan gibi koyardım. Hazır mı? Çık. Pek çok para yarası verdi. Ayarda kaybede gibi. O milletçinin aldı da yanında şu gibi fikirde kolan bölük. Ben de seni çok kurki kullandım. Şundan bir yaptı o zaman çıkarttım. Sabahçak kanlak bir tıkılık birinden şuştanla kan çıktı.
0: Bek dikkat kısınız bulduk ya cuma. Hem siz sel palak etme ya ki kandak hem bunu bilmedik. Şıkılıp nevrediniz ne edip oğaydı bu oğak digenimden yedik neyse kimde sep. Eski yüzünüzün putlarını kesip alsanız doğru oldu bu nevredinizin peşanı. Peşanı ne de? O oğak kandak işletildiğin neyse o. Adette oğaklarının peşanı hiç ihtimallığı naayet 100.000'den bir de o. Adet oğaklarının tiketlediğin noktaları kaysaysınız put. Şu put tiketlediyseniz ben doğru çenseyken bu nevredinizin peşansızlık oğakını tekdir etsiniz. Hem sizdeki kalampayadan bağımı desek tek kamlaşmaydı o karanamda. Kalıdın ötmeydi bu iş çoğa. Bu.
1: Yolun sonra Erbaca yolları, Vanca Alyan Kırtmanca yolları var.
0: Ya makul buldu rahmet. Abdurrahim kamı bana kazancı değil mi?
1: Kazancı darvazdan kaldı. Şimdi kaç şerit oluyor. Darvazdan kaldı da kendi tasla herinci direkte onun direkte bırakmakla yolda emni kıralım.
0: Makul buldu rahmet. 10 minutinkin kakşaş başındayken de uçuracağım da. Yeni yak yeni 1 minut kaldı 1 minutinkin. Ben de kakşaydıgan adamlar olsa mesela bayan toksikliklerinin ki bir işkanlı uçumuz kakşaymaya hazırlıkçı varlıkta yüzünü tutuyup durvatı da yine bir müntekin başarısı buldu. Yine bir anlı uçlu uçumuz hoşçasından kuşkuşu doğruluk bir kakşaygan bir iş var. Yani yine şu kakşaydıgan işler okuyup kalsa şu 10 minut vakti verdik derhalı kakşayla alın.
1: Siz koyanı aldı mı kaşın üstüne hava kesme uçurcan.
0: Ey koy ayı makli ha dep koy edip gitkin teki. Elkan bozdu az uçurunuz.
1: Yaşı beni yedekim mesafın sayınlık olsa ama ne bilmem. Ya sana bir tane.
0: He.
1: Buğdayını geçip kaptı biz bana. He, dadımız bize uğrat, bağla. Haman yasa, haman tuşu, gerekli tipto, tuluksa.
0: Şu. Ay bağ bağla şimdi öğretken yazırım ya ben kızım. Bak, tızı bile nıktap durup, kılıp nıktap durup, vaç dolgap. Onunkin o kıstırdığını ayırım. Tolgaylığını ayırım, kısturduğunu ayırım. O mu, o ne de ağım
1: o? Ayırım şuradan o da küçük vaktan benimki.
0: Be küçük vaktan benimki. Eş kandalı olmuşsun bu ihtimallık intayın tövenge bu oğaklınki başka

0: Şanzı gitmeyecek. Şu oğlumca maçta oynadı da, şu emes mi o? Tızın egmeyi açıp, birini yiyip, oğakını şırtıp da. O işem gülünün dadısı.
1: Oğuzhan'ın sidik gitmiş ihtimali bağ oğrun. Tız bilen takalça. Pişane gitti git. Ne oldu biz 40'tan kesekim bolalım. Yok diğerlik.
0: Şu tızın da oyunu gibi bekti o.
1: Geldiğinde ama davza kramalığa
0: Ya makul buldu. Rahmet Abdikerem.
1: yumuşma.
0: Ya makul buldu. Makul rahmet sizge rahmet. Hem daha olsa mao 10'dan 15 gideceğim de 10'dan 15'te 10'da 25 gideceğim varlıkta hem de mao. Onun bunu ondan karşı aldı anlaşılan okuyup kalsa. Karşı basanla buldu. Onun ikini karşılaş koymayacağım mao 15 metre etrafıda. Uras. Vay be toksik tat oğluk bir işke kızın bir işken lan iki azrak bir değerli kağıntı kur hemen nim iş kıldı. Yeni korsak yokşumuzdur riyasetçiler. Muakil ahvalda kanda kılış gerek. De, biz hazır ufkanmayla kaldık bu. Çırak mı normalken, yolun sızığı mı normalken? Normal mansiyonuzdan bulduken sol tarafa eğilmekteyken siz sol tarafa eğilseniz bulduken sol tarafınınki yeşil çırak yani mamay turbap söz. Muakil ahvalda bir resim tatıp. O normalken sol eğilen, sol eğildiği yolu kırken ki. Kabuğumuz düşen durumumuz gibi, okumadın mı? Arakçı bağlı durdu. Buldu. Veymey tuşuydu gam. Valla hazır da arak içip toksikli tere edi gam. Makul. Mayın kaçtı biz katnaş aşılarımızı deyimiz. Çokum deyimiz.
1: Ya bizim de kaçtığında buğdayın dağlağıttan eyler. Urup urup bulutlu nakhanlığı böyle gibi de gönder. Ben bağlamaydım.
0: Bizimki korulda çokum bağlaydı. Bağlap. Onun ondaki hamağa gelip beşin üstüge ama kolun astırıp kılıp kilep onu un ne mi deydi? Başsızlık. Ha benim deydi aşı. Bağlap olup beşin üstüge kolun astırıp durup kadap onu kılıp beni bir hepsi toğuzup onu. Ha onun ikin balık yiyip bunda tepkide kılıp kıldığın ayak salıdık. Ha. Ayak salış deydi onu. Onun ondaki ayak salıdı o. Ayak sepi olan ki onun için direktörü Atılıklı'nı çetip onun için pekır pekır oynaydı hangi başta. Muşu yerde kaçırmayın neydi kaçırmayız. Tükünüz derdi etleriniz ne de pişireli üçür yıllardı. Her şu muşu kaçırdı.
1: Alkan Rıfırcan Şimali Beget etrafta su göç arası sürüye yolları var.
0: Makul.
1: Yalma sürüye Rıfırcan Nansuva Şimali yolları Şimali Beget bu zaman tabi manga yolları var.
0: Makul. Ayşem Gül'ün odası bir kaçırma var.
1: Çok şükür. Sizler takşış başlısı en iyi tüccarı da.
0: Başka da
1: Benim bir işim bu fikrim daha önce ulağın istedim.
0: He.
1: Alkışım olsa yol git varsa bu çırak, nereden gelen çırak hem de altanesine kıyak çoğuğan çırak mutan ismi de. Beş şer, beş yaşıda kıyıyorum. Ben de amaçlarına çırgıdım, beş şer yanıtlan çırakım bir kitle oldu ki. Zavuttan kuraştığım çırak, esla.
0: Çırağı bak yoruydu, he. Demek
1: Şu
0: ki.
1: çırak bilen ladağıdır. Teşkilat başkası git bağırsa taksi verin. Şimdi olmaz.
0: Makul çırak ula labasın teşhir etmezse yakışırak demek ki ya. Makul makul. Adım ama oligarının ki dükkanını aşkan mı da deyip iç bol diye hazır. Namı kulaktan kulak etken oligarı uçukçu mu? Ay Çandağ Kaya'ndaki dükkanını verin ha. Ay Şeyh'in kendi dükkanını kırsınızın buldu. Ya komisar 13, 5 tane 9, 75, 75. 13, 5 tane 9, 75 75 degen numaralarla aklasınızın boldu. Abdullah Hoten şuran.
1: Oy neme degen bir tert, buğdayını bağlamak için tert düşün, onu bağla, onu da kılır gücü atır bu sokasını. Bu hamanı tepçok da kudu ya tepmek ki onu. Hama aldık dedi en çoğuzu sümü ki deyme, tepçik digine, bunda ih ih ih de tepkini tepken deyme.
0: Oğuz şu ha. Onda geple cıkko. Onda geple cık hem de. Çoğunlarına şu gipidim buldum ha. Çoğunlarına şu gipidim kaçma.

0: İnşaat.
1: Adamlar içine kirip, koygun tağızı üzüp, mengenle tiki tıkıp koyduk ki. Kiin oraya ettim başına. Mengenle tiki tutulsa, muz dektir diken de.
0: Kaç dakika? Muz dektir de. Aşı yeğe tek durup koydu. Buğdayını yetip durup, organ bozsa şu peşi. Obdu kerem de efendim.
2: Yol sen oturacaksın. Şimali yiyince yolu yolları var.
0: Ben sizlere gidip koyayım, ben bir kakşap koymayayım. Polo et gelirden kakşayım bir gün de. Alımcan kakşap da esleme. Tötkünü aldı da polo buyursam. Polo'nun kıtıkını içi vaptı. O künüsü mü belki sıkıvağın idi. Polo'nun kıtıkını ekmemdi. Bati o polo'nun kıtıkı. Aşkan aşkallah polo han aşkallah işte kısmı olamda de. Polo yine 3 minit vaktimiz kalacak mı? Alımcan hapşar olsun.
3: Evet, yurtta 92'ye kızıl tırakta ve çubuları bilen bir küçük mesin ulusluktu. Cevapına cevap.
0: Anda yine ma o veymeyi tuşuduk Allah dedi. Veymeyi tuşuduk Allah. Bek eski kendisiler cimo işkılıp tıllaplı kaçırdı kendisiler. Bunun dedi ki tıllap bulup cayınlar cimtronlar bizim bir işkiye kız tıllavakan dedi ki anı ketmemizler de yapınlar. Biz sizler bizim tıllap kaçık etken bilen biz sizler tıllayanma işçimiz bek sıkılıp getirdi de yapınlar. Şuraya yaptı cimo. Yani bunda karsak nöbetçi var, katı kapamadı mı? Ben çarşıtıp koyduğum buldum, çıkıp çık uçur eve deyip de seher bulbulu. Çoğunla nevr çevirlerge, onç mınça kişilerge bağlap bir etti buğdayını, kötürüş kolaylık bozsun deyip küçükümüzde, açta kılat de. Mahanı sen kötü edip, he küçük gereklerine. Yine müş tamak etkisi var, ufkullarım bu yeni bir teklif, müzikini astarak koysa. Tuyuksuz kegen vakti adem bek çöçüp gidiyordu ki deyip. Sadece dem hanım uçur yollaptı, rahmet. Aligo.
2: Aşkın sırası mağazır, yamut kızıl çırakçı bireyim, tuğalları şart tutanlamam da.
0: Kızıl çırak tuğallar, yeşil çırak yanıgan, mangankin şap şap mansana olmam da. Ne mıdık, dedi
2: he? Yaksın sizler bir yüzden tüttür, ben bir kapsıl alayım.
0: Bu ne?
2: Üç ağaç çünkü şükünce yılını buldu, yasakam mı? Çok şükürlükle mağazırdan kıdır. Ağaç toksiklikli mağdığa yoldu mağmay, yanılan toksiklikli maşinin arılı kılırsın, arılar rahat dönüp yürüdü. Muşanan kadar sarı amallını bir kullansın mısın? Şimdi bir yetkisip koygan bu sana, bir yüzde tepkis, bırakmış.
0: Makul. Cunşen tarafları yollar avan kediye uçurun doğru taksiye Ruzcan'a verip de. Ben bir dostumdan çık, aram dostluktan çık getime. İşkinci izlemeyime. Onun bilen oynamayım hem de dostun çıkettim. Hoş. Hep mındak. O aralığını bir evet koyupsuz o. Neymiş hem de? Neymi sebepten? O neyim kıldı? Anda avlum içenden mi bir parçası mı varken? Börtlerde mi şu konakınki püpükünü üzüvat kaç anlavatım hem de. Ama konakınki püpükünü neymiçi üzüldü açını bir şendirip koysanlar oldu. Bazı anlatılarımız da o nimdeydi o beşi tekim çoğun tekim yakşı oldu deyip deyirken oğlum için. Aş konaklanın ki benim için o çok kısını üzüldü daha püpüküne. Onun nimi paydası var. Ben bu şu işki yılını aldım mı bildim ki mi karsam hem misal püpükü yok üst terpe. Bu nimiş üzüldü de kandı deyip. Hazır mı çok küçük valla toksik ilatkı minip yolda bek kalay mı kan yürüp gitip vardı. Muşunu mu bir emse dedi. Makul. Yani 30 sekund dinkin emse kalkışmayız ya. Taksi maşına aile maşalarını turumuz turumuz çırakını teşhürgen bozar ya. Taksi maşına aile maşalara ama turumuz çırakını bir teşhürü yutun la digen bir inkasken. Makul buldu rahmet. Ondan eslime bir parça resim tatıp evet de bunu okumuduk. Ne mi? Sayılı kırvaptım ha? İkinci aylanma mı, sayılı mı bu? Kırmağa yerine.
4: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
0: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup çıkın he.
4: Dada, emdiksen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Qadirlik radio anglish do'stlar programmamizda Ahmer White un zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Ahmer White zavodi alohida talab qilgan. Programmamizning avtomobil klubi faoliyatimizga bo'lsa, nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molligir naptolari qatnashgan. Yana Xinjiangdagi Angisal tamizda yurish faoliyatimizga sartam kurorang qoligi uchun kirsak.

0: كده دي جاوب شورني رقية خان ما بعد بتوع السؤال اللي بعد جاوب شورني زنجورة
1: Bozulacak kırptı işmiş bombayı da alacak ya.
0: Vay bir dua.
1: 15 lira yıkılıp.
0: Yani birbirimiz işenmeyi yürüyemdik mi hem de açtık? Açtık birbirimiz gibi anca mınca bir işen işte kendisi bombamız kanda oldu. Karıştırıp az kalkıç deptik o ama mesela yenimde hazır pul yok. Ben çokum mu şu... Nurgun taksi şoför dostlar işenmen. Dep yazıp da açtık bir işen iş kalmadı mı biz daha ziyar? Ten terbiye sarı yolları yollar avan ki bekme o işini paket mi? Ey azırak biraz şenş olsun ey adam da arası da. He? Gerçem de tonuş mu sak mı? Bu azırak bir şenş olsun. Bir kısım şençsizle belki maçta başkaları şenmez kıvetken buluşu mümkün. Lakin hem madem bunda emez ko. O da kımalacı mı? Azırak bir şenş olsun birbirimiz gibi olan. Azraq bir mehr muhabbet bolsun. Azraq bir iş çağırtışlar bolsun bir-birimizge.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының әтігәлік yollarыңызды біз әмірі программысы. Программамызды Ахмарвайт 10 зауытыны қолап келуатқа ұстымалшылағы миннәттарлық бұлдырыш вә ұстымалшыларының сағланлық үшін дауамлық тұршыватқан Ахмарвайт зауыты алайды тәләп қылған. Программамызның автомобил клубы палетімізге қатнашқыны болса, Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzda tejeydiğan İsil Abdul Molligir Abdul. Programımızdaki Şinjan'daki en İsil temizde şürüş faaliyetimiz katlaşkını olsa Sertem Kroren Kaligüşi Ügürülür. Şavuşumur tarafla yolla ravan kediye ufçuruna Tor Taksi Ruzcan evertip tane Yüspian'ın bir avazlı kuşur bakan öyle.
1: Yüspian. Ben şık oturan paradan mevzuya beri telefonumdan tatı yok ki Üçürüp etüveteye geçen kuşar. Yakin, artırımı pul yok ki, ben ertelikle tutuyduğumdan böyle yalgan duman. Hazır 10 kol kol kol geçen ne vardı da. Hakikaten, şimdi bakın bana. Kendimi olsa bir duran kredem, makine kodgılıştım duran. Taksini tuttuğu. Makine kodgılıştım ama yenimde pul yok, onu planiye kapırıp koyalım, ben koyasını. Hakikaten kaçan bulandı, der. Bizim makulduğumuzu ağanda, anlendirizce, abazanı sahip buldu. Mendesi veripler. İdrantan altın yapılıp, tanıtım çekmeyi diken bir tek kapsız yok kaldı ağabey.
0: Makul, makul, makul. Ma Sertem Kuroren Kali Güşügör Hans'ın bir nema Şihabad Asun. Şıkılıp. Ma bizden oyuna yendik bir dükkanı ötküzüp yerdik ya. Aşağıd Asun deyip Seher Bulbul Aşta deydim bir nema deydik o. Beş kur analık uruk. Bir kur atalık uruk. Muşu usul bu içe terildi dedi. Beş kur analık uruk. Bir kur atalık uruk muşu usul bu içe terildi. Beş kur analık uruk'nun ki pepkini elbitip bir kur atalıkını kaldırmış. Pepek taza içilip tozgan çağda uzun orgamçını işki adam tutuvelip işki kırdım menip kepkağın bir kur kepekini başkalarına uzutup konakını çanlaştırıp şu arkalık uruk yetiştirmemizi ne de nay tepsili de bir sızcıma rahmet rahmet ben kömür tükem abi 3 gün aldı da makyajasan kızıl arçı kızıl tarafta bir bovay oturup tüken yolun boyu da taza ısıkta şu vakti bir tamak yemeyken bolsa bir tamak hep verip bir 100 koy pul vereyim deyip maşını av yangı yolu toktup koyup basam bir adam aşkanı kırıp tamak yiyen o bu digende kıplı ip gitti piyade yolu kip bop tüken kendini koklap üçge kolaysızıp kaldı boptu muşta bir şu yakışını kılan mısınız mı köyünüzde şu yakışılıkını bir oylap kılınızda o yüzden bir yakışılık başkalağı yamallık kılmasın o yüzden bir yakışılıkçı mı yani o yakışılık kılış o yakışılık o hem de yamallık kılmasın o yüzden bir yakışılık

0: No stary, je wciąż nas.
1: No, Maria, to się jest, ma. No, to ja bym miał taki. Chodzem leży się, no, albo się powiem. Ja zarobam się. Jakie się mi dochodzi, mam leżeć pod trojem. Charakta, ale to jest to, co mam.
0: Ma kol... Ahırnımda dağız. Ama yembran uçumuzdan uçuyor kızık yiyen kırağındı. Bunun amalı var onun ki. Şüphin havada dedi o. O... Bazı nesle yürek beme desem yürek beygim kep gitti dedi. Yürek beysem... Ötkendi siz mi o digen tanız. Şöyle he ayalınız. He açtak he he. Bazı nesle yürek beyseniz. Acı yürek siz kim ki yürek beydi. Digen neslenin emin ço. Açı sizin dost braderleriniz, mesela üyünüzdeki ayalınız, açı hem sükür kaldı, hem uçtu mağanın yürek verip de mağı dep. Hani bül kaldı ha. O inik çıkıp kaldı ha. Açının ki başka amalı bağ mıdı dep. Ba, hop elgisi gibi kıp koysanız, başkalar köremeydi öyle ki açın yolluk ademden bilip bir eski hoş oldu. Hop elgisini bassanız, bol demez mi ha? Raz aqo belgisini bassanız uqmaydı o. A dost dostlarınız ço? Anınızda qon basqınınız uqmaydı. Bulandaki qon besinə ha? 932.
2: Sabendin kilib yüzəyə qarab mangan yolda yunsun yan otur arayının piyada 3 sıra içməkmə arqadan çıxılıbdı.
0: He, maqul. Nancanlı tərəflə yollar avan ki tor taksi Rozcana uçur. Andı yeni yanılsaq Əhməd Niyaz qardaş. Gülüp. He akvağı güldünüz mü? Takip etkili bulduk o da. Ve takip etkili bulduk ya yerlerim bakacağım ama ben siz bildik ya bunu teki. Siz yürek verseniz başkalar sizin yüzünüzden dostları kömeydiğen kılıp takip etkili bulduk ya yerim bak ya bunu. Abdurimcan.
3: Abdurimcan. Abdurimcan. Fazıl sen pensiyon. Sizin hazırından bu şu. Sen yüzükendim yolda her şey sürme.
0: Uşurca bilişlerden mulazım kız bala orama ağılı öyük etken. Çünkü motorunun ki aşkışını bana bəgən. Manganda haydisiniz haydep, karap koyun dep, makul deyişken. Etigen çıkıp sahiyyəgi toxtup koyay dep karsam. O moto yokturdu. 110'a telefon kılıp deyil o məlum kısam bulamdı o emdi. Lekin man karap koyun degen de dep. Şu kız yüz əkettim o bir telefon kılıp. Bir soru verip, onu ki haberlendirip koyup, ben 110'u məlum kılaymış, aldık toxtup koyan yerinizde yok. Ben o tutmadım, o motorunuz ne de telefon kılın. Mişak kop koyan da motorun yok durdu, 110'u telefon kılın. Yeni bunda karsak, yakışımızlar, yasaslar, benim maşinamın ki oldu çoğun aynakta 15 cm dəz varken, yılaqda almıştırıydı 15 cm olsun pek çoğun ki. Andın Efran, sizden mi uçurunuz kartı koy, sertem verip siz kızsız, sertem kuru rengi verip mantı deyin, üç ne, ne yürüm yendim, bir ne içip oturttu, makul boldu, boldu. Yakşı yan, amca tamığın sınıştık olsun cuma Efran. Molli girin içip de, ben hazır çandağa geldi, hem de uçuruyor lapsız, makul. Körgezim taraflarda maşınla çık kendi uçurunu yaprak avatıp da. Xo belgisini, şu xo belgisini, açtı xo belgisini basınız. Uyunuzdakiliniz, herkes o xobelgisini basınlarınızı uxamaydı. Lekan sizin telefonunuzu ilip, təşkürsüzü bilip kaldı cümle. İşte telefonunuzu çıxınıp tutsunuz bu olayım da.
2: Uşucan arkadaşlar, burada sayı açtığımın bizim işin de tüket anlamadınız cümle.
0: Hem akval, buldu. Abdülkayım kamdan burası çöre kalır. Ben
2: şehirden parkaşlar, anlıkları
0: 15-20
2: milyonluk
0: rölet. 115. Makul. Boldu rahmet, Ahadka.
2: Hürmet şey burada sayıl var. Yanılat yıldan sayılık şey, sayılık sayılık devre sayılık devre sayılık devre. Oğuz yıl mınar, ki dini sayılık devre çay içilik yolun var. İşit geliyor, ne sen çıkır alan.
0: Ya makul buldu. Eslime.
4: Siz yeni kez şirketine atmayan, o bulga yürek yürürken siz başkanın kovbiri tutursun. Yine bilinmeyin, ekip ettin he.
0: Ben deli yapıyorum.
2: O şirke mi Sanfango yolu? Mı Sanfango yolu? Lazer sen yapayardın mı? Koştun yoksa karek spektrum satkette. Bunu sağlıkla bir çoğu maşinle kişi maşin sürdürdük.
0: Ya bak ol. Abdurim ki yapıyorum.
3: Abdurim ziyade rütbe yok. Abdurim ki yapıyorum. Kotenlo, Tayyip'in yerden, hazır, Cumhuriyet Kıfaykı Kumbuske. Yerden, Canlısı yoluna alçlarını aldı, karatmadım yolları var.
0: Oldu, Elkan Buzdoz.
4: Haa, o sizi ne kumaktan koyup adamla yaptırıp anıda kapmaksız gerekmez.
0: Aylık izam gülüşen, ki aylan dedi. Gel aşkım ha, yaş gördünüz mü ha, oldu. Rehber, yine küçük vaxtlarım isimge kaldı. Ha, bizimki, dadıyı da. Aşkımda labadı koyup lan, nakşını tuluk tüketmeyi. O adam toza nakşığı kızıkmaydıgan neden başkırıp, nakşını tüketmeli yerimi toktup lan. Ha, üçüncü dike, barlık yoldaşlar dikkat. Dep başlaydı diye. Üçüncü dike, barlık yoldaşlar dikkat dep, çö. Andı gipin depop lan, ahırını koyu dep, andın. Yamanlıktan şimali yolları yollar avan dike, avçını memteliye verdik, doğa. Nurtayka.
5: Hoşçakalın, kandı ahvalımız.
0: Yakşı yaka, yakşı.
5: Yol kusuri. Komşun koyan şirki yolları avan.
0: He.
5: O şurca pişemek yoldunuz mu? Vay o şurca yokat getirdiler pişmeyken bana yakın.
0: Aşağı dedi bak.
5: Çıkanmaktı, çıkanmaktı, hoş kapıştırıp dağıtık.
0: He, geldi mi? Onu da çıkanmak da gelmez ki. Sımı saatinin ki aldı iğir tosaldı dep benim telefonu yollaptı. Şinşçü ya ki midonçü de yakışarak aynak almıştırdığı yala olsa anlaştılar da peygamber olsa. Makul. Anlaştılar ama şinşçü ya ki midon tarafta aynak Eynekten kim ha? Almıştırdığa uğrun basit tepeke mi sandı? TV go.
4: Aydırımın yollarının hayırını veriydinler ki kaysınlar baş tarafta. Nazır şahsinin aydırımı karakman dedim.
0: Aydırımın yolu Ravanker dedi tahmini 6 minut burun. Anlamaya kalkışırsınız.

0: Anlaşışından yaşlı
1: Sen
0: olsun dem de.
1: öküsü
0: Öçküsü de lazım da alakla sana buldu dedi. Yusuf Can'da öçküsü de
1: lazım
0: var ki.
1: la alakla sana bulur doğan. Abi sen oturacaksın. Olur ki bir daha şey olur. Maşallah sen yok. Tuzluş yok.
0: Makul buldu. Rahmet. Abdurrahman Kam'ın kim ofşörünü tapşır oldu. Abdurrahman Kam oranından hem de kopaptı. Bu oldu.
1: Abi sen oturacaksın. Cenab-ı
0: Oy.
1: olur ki bir daha
0: Ayağım
1: şey olur.
0: kusuyor gene.
1: Maşallah sen yok. Tuzluş yok.
0: Sımı saatinin ki aldığı tarafla bak eğer tosup kettiler o memteli. Akakını 3-4 kettim yolu yitip de. Sımı saatinin aldığı taraftaki yolla bak tosup kettiler ki ofşörken he. Andı yine benim ofşörümü karımı da gazdap. Karsak ha güldestilerini evet tükensiz rahmet.
1: Kalabalığına yakışı mı? Bu şu aldı eyni almıştırgan dostlar.
0: He bayım kıya bak yakşı yerlerini tallap almıştırınla. Bomuz yeni keyin yeni çatığı çıksa bika bir işini iki kıldığa işi oldu iken. Dike eskertin bu. Makul makul buldu. Keremcan.
1: O size yakışı mı? Kongvan şey yolları
0: Yakşı.
1: pek tutup gitti soğan.
0: Hongguangshan yolları yolla tosaldı. Makul. Mağlumuşumuzu belki rahmet deyip gidip siz. Öyle ki o belgesini yollan deyip meslet vergen çoğu bayan mağlumuşumuz. Hiç kısı yok. Aşı, aşı nokum dikkat kılmapsız da aşı o belgesini yolsunuz. Aşı eserin yolu adam yüzlük gördü. Gor bir avaz çıkıvaldı maçtan ki on taraf aldı çaktı. On taraf aldı çaktı. Muşer yaşarak konuşuyordu. Çakını konuşuyordu. Gor avaz çıkıvaldı. Çarek'in işi miydi o? Bu Nemi'nin işi o hem de.
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özlere tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapışırsa, bir aylık can içi de özlere telefonlasa pütüllay haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. Can içi de özlere telefonlasa pütüllay haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu bicir alaysız.
3: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
4: Donat kudun em daldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada dada em dişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin yanılı soğukluk çay o.
4: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
5: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi sayılan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgosunun öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
7: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
7: Ha?
6: Memu bay berket onun işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdı mı alay?
7: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi sayılan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgosunun öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi sayılan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgosunun öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulurdu.
5: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tügütüldü.
3: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilirdi.
5: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
8: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının M Türklük sınımı

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda, ishlaymiz.
2: Ya çıkınla çıkınla ya çıkınla.
3: Ha çıkınla ya taksi.
2: Şirin otur şirin otur.
4: Hey kızlar saat kaç oldu?
5: Hey ustam radyonda katma sen de radyosunu toğırlan ha.
6: Yo yo vallahi çıkınla çıkınla.
7: Altın mobilga çıkıp radyonu açıp katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktiniz ne pekime menilik kılıdı.
8: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
7: Her günü bekliyiniz Şincan Radyo Televiziya Stansisi katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırda

0: programımızda bol.
1: Kınanla kınanla programı başını getti. Programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranla anılgınla bambu.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
1: Biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
3: Bu programını Xotan şehri Qorqaş yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog zavodi alohida talab qilgan.
4: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
5: Voh, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
4: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
5: Barakat ulurdi shu. Untigisli Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
4: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirkti, alaydı talep kıldı.
5: Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
3: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
5: Şunu bakma Mike, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken, bunun önündeki balam işletirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'ın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük trik ve tırt.

0: Hazırning o'zida Urumchi shahridagi yo'llarning ahvoliga mushnu qarsaq, Yongshan Kuts qo'shimchali, ya'ni Shangshoxo ko'tirmi ko'rikdan Dongarxon qarab mangan yo'lnishda to'slish yig'irgan. Surat olti atrofida ekan. Onun boshqa Yongshan Kuts qo'shimchali, ya'ni Dongarxondan Shangxo jo'ngli qarab mangan yo'lnishda avtomobillar ko'pgan. Onun boshqa Lungxonanlu, ya'ni mushu Gumudi shilodan Yongshan Kutsga bo'lgan orliqda avtomobillar biroz ko'pgan, ya'ni Michuan tarafda. Onun başqa Hongguangshan yo'li, ya'ni Chidawan Dongjiedan Henan Dongga qarab mangan yo'lnishdimi, avtomobillar biroz ko'pgan. Qarshi yo'lnishdimi, avtomobillar chiqgan, qo'sh yo'lnishda. Onun başqa Huijandado, ya'ni Suzhou Donglodan Kashi Donglo qarab mangan yo'lnishdimi, avtomobillar biroz ko'pgan. Onun başqa Changfangu Zhonglu, ya'ni Wuku Gonglodan Yashan Zhonglo qarab mangan yo'lnishdimi, avtomobillar biroz ko'pgan. Kılımayı şişe koşumcuyla, yani Çarbak Kutsu'nun şibi yolu kırapmağa yönelişte avtomobillar kepken. Her dostlar, paydım kılınla. Ve işin spomuz kegen uçurlağa kırsak, Sər Bulbuli, Zühre'de, sen kızgın karşı almışsın. Bekri deydu hazır, Fukan Kutsu'da maşilla bek köp, Daven Gazkan'da, üç rayt yok kendi deydu, he? Avazda uçurlağdın, Abdikerem akımızın uçurlağa kağınlayla.
1: Yolu sıra geçerken İsmail Dost yolu, Bayın Kulun yolu, sen daha şu Ferdi yolu yolları var.
0: Buldu rahmet. Sevi, siz de mi kızgın karşı aldınız he? Sen hemşerik dedin rahmetullah'ın avazlı kuşur var ki.
1: Kalan bölümcü yapıp yolu kere, Lavo, Yemide Seyitendin, Sancı Karap Manga Yunus'ta, Masin'de Bersek'te, Fırat Atta, Sikerimi de Sikerimi de.
0: Buldu.

Şinjan'ın aile mekteplerine okuguç kubul kılı siyasetini teşvik kılış, meslehet beriş paliyeti, yani Ürümçi Meydanı 6. ayının 27. günü, yani bugün ötküzüldü. Şinjan'daki külümü en çok bulgan aile mekteplerine okuguç kubul kılı siyasetini teşvik kılış, meslehet beriş paliyeti 6. ayının 27. günü şembe, yani bugün saat 10.20'den 17'e Şinjan Katnaş Kesbi Tekniki Daşası da ötküzüldü. İmtihan bergenler ve ata-anlarının seferge çıkışı kolaylık yaratış için 3 haksız amimi katnaş maksuz liniyesi vakitlik tesis kılınıp, Beymin Mağarıp Şöyeni, Kızıltak Bağdısı, Niyazgu, Tömüryol İdarisi Metro Bekiti kadarlık asasık rayonlarını kapıldı. Maksuz liniye abdusi saat 9'dan başlayıp, her kaysi biketler bilen, yani Şinjan Katnaş Kesbi Tekniki Daşası Dervası arsızı katnaydı. İmtihan bergeler ve ata-anlar haksız oldursu buludu. Haksız amivi katnaş maksuz liniyesi tüvendikçe. Birinci liniye. Birinci liniye abdusi Beymin Mağarıp Şöyeni Şarık Harip yönleştirdiği amivi katnaş bekitinden yolu çıkıp Sayti Süretlik yolu yani Hualin Körüki Asti Canıp Şimal yönleştirdiği amivi katnaş bekitini berip andın Şinjan katnaş Kespi Tekniki Daşası Şimali Dervası, yani Şarkı Dervası aldığı toktaydı. Hem de asli yolunu boylap kaynık kaytıdı. Şikinci liniye abdolusu Yansıcan yolu Medeniyet Sarayı Canıp Şimal yönleşindeki Amivi Katnaş Bekti'nin yolu çıkıp Canıp Şimal yönleşindeki Bağlı Amivi Katnaş Bekti'ni berip Şinjan Katnaş Kespi Tekniki Daşası Şimali Dervası, yani Şarkı Dervası aldığı toktaydı. Hem de asli yolunu boylap kaynık kaytıdı. 3. liniye abdolusu Tömüryol İdarisi Metro Bekti B çıkış ıgızdan yolu çıkıp Şarık Harip yönleşindeki Özümlük Bağdısı Amivi

Bir avtobus bitti gibi erip, Şincan Katnaş Kesbi Teknike Daşıyası Şimali Dervası, yani Şarkı Dervası aldığı toktaydı, hem de Esli yolunu boylap kendi kaydıdı. Köpçelikki şunu alayda eskerttimiz ki, mesahat beriş pahaliyeti mezgilde, pahaliyet nak meydanı etrafıdaki yollar, yollarda piyatlar köpüydü. Bu yol bölgeden ötüdüğün şopur, şopurlar piyatlarına yol berişkide katkılıp, İhtiyat bile avtomobil edip, nek meydandaki hizmetçi kadınlarının komandanlıkı boyusunuş gerek. Bununla başka avtomobilini kalay mıkan toktuş çeklindu. Toktalgularının muşu sani çeklik bulganlık için imtihan bergenler ve ata anlar amivi katnaşkı seferge çıkışını tavsiye kılmıza.

var bergen. Bu okşaş bolmağan səpərge çıxdığan kişilerge mas geldi. Jılgının atrapı tömür çoxısı dövlət dərəcilik təbillikki qoğdulğan rayonu yıqın. 6-cı ayda tez tağ yaylıqı işilik pürkündü. Yağım evlilik dərəklər həm yerge tarqılğan, jılgını sayayat qılıp bolğandankin yol üstüge taqqı yıqın jaylardın sayılıq qılıp tömür çoxısının heybətlik qiyabdiki nəzər silişki boldu. Etrafıdaki 10 son ayasının yerli kentlerde mezlik tağımlar mol. Dabenci, aksu alması, kağız yanak, öyde yakan nanlarının bazı erzan. Sayat kılgaş cehennemi şincanının kaynak durmuş pırkını iz kılgılı borunu. Adamlar köp, kuşa çoğun cilgısıga okşamaydığan yeri şu ki, 10 su tömür çoğun cilgısı da boşlukken. Yolucular şalan. Özü abdumobil haydab kızıl, denşah sırlık yerini ekspediyasiya qılğılı bulup da kalmay, Janubiy Şinjanın ısıq yaz pəsildeki yukarı temperaturdan dalılan qıl buldu. 6-cı ayda Janubiy Şinjanğa sayyatke berip, kişiler toplaşkan dağlıq jılgılardan ayrılıp, Onsu Tianshan tömür çoğun jılgısıqa kirip, kızıl qiyaları arası da salqındap ekspediyasiya qılıp, Tianshan'nın Janubiy etkideki özgüce geologiyalik romantikliğini eskılan.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sepirinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımızı da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobilini yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
6: Vah, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyapti desa.
4: Qaysonda tamoq yetayotganligimni biladigansiz.
6: Barakat ulurdi shu. Untigisini Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
4: Barakat uyinga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işil tırgınımız mengülük tırık ve tırıt.

Yeni bir avtomobil bor ki, ama şu 2018'nin ki KX Cross avtomatik hotluk. Tursunjon ustam, sizga yo'llab yetdim juma mishni.

0: 20000 atrofida ekan. 2000T, 3000, 4000T o'xshamay ekan. Bu ma'mdeylikka aralashmaydigan ekan lekin chin qondaymiz qo. Şiyinin aldığı maşallah köp tosluş ba deydi Abdua Ahadka yakılana.
1: Hürmet şoförduk. Hürmet şoförduk da yol çevre. Can hekörsün sayılık yer sayılı mısa? Dersin şöyle. Yana yotul kumçırak bekeler adam.
0: Buldu. Dursun Can Stan.
2: Şu muhakkakızın şey borcun beşizden kolkot yaptı. Maşından baza bazı kat 15 bin köyden 18 bin kadar. Şunu 18'inki çiğer kurusu olsaydı maşından baza baza baza 25-30 mil katrapıdır.
0: 25-30 mil katrapıdır. Sağır bulbul ede, ben bir yer işle bassam o beyangı kaçan bir yer bulma. Kette adılacak amla tüştü bir bas göz şüphe, dostlar. Beşin supumuzda.

2013'nin Karolla'sından birisi bakken he, alaydı özgertken tipi dedi. Bu ne Tursun Cansu'dan bu yolu ite hazır he. Onundan başka yine karısak müşür. Hafı M6 2021'nin nuskusu. Bir de 5 değil ki. Deydi, müşürüm yolu ite. Hafı ne? Onundan başka yine karısak. Chanchi GS4 Chanchi GS4 ninki müşü 235 deyiliki müşü nümür bağla pese tursun canustan deydi. Boldu evet ettim cuma. Şirali onda kımıdı ya. Joy kuatı dem. Sakya kaldınız o.

2015, 2016 Dajong Lingdu 1.4T 280 nusqisi. Ahrang 120 km mangan. Seti bitme. Ürümçide maşin. Allah kılışlığa laman yakınlar dedi. 2015 yılının nusqisi 2016 yılı numarı dağıtısı isilgan Dajong Lingdu 1.4T 280 nusqisi. Ahrang 120 km mangan maşin setildike. Maşin ürümçideke alımen kızıkmen deydi anlaucula yaksanla men numarını ala kılış numarını yola pırma. Şirayla şuna kıp tünü gün akşam biletleriniz kanda hop getti. Çıktı mı çıkmadı mı?

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Dostlar, anlavatkınlar, minin Abdumobilin programı sey programımızın Xotan Şehri Qarqashuli 55. numarğı jelashqan Bereket Aşlıq Mayzavati. Ürümçi Şehri Şinhua Janubi yolğı jelashqan Şahsat Eğiz Boşluğu Amulatoriyası. Tirik ve tırtıqlarını bazarı salgan tırt halkara sot çekilişirikti ala ay talap olgan. Abdullah Xotan, 2021'nin Tokmay Arlaş Korolla 30 minkü etrafı dadıp, siz Kaçan maşin çöp kettin ayaz. İkinci kol maşin siti vatam siz Abdullah Xotan. Bağlap maşinlani. Tursun Canustan bağlı mısınız? Bağlı mısınız? Bağlı mısınız? Şahircan diken dostumuzdan

0: yalnızlık uçurup ekken ağlayla.
1: Yaşıdım ben bir yaşasıyla, yaşıdım onu çöpürdükle.
0: Yakışma.
1: Mavu, kaçlar yürütüyordu ki, garipsin şerefi ölmüşse, közün ısırı, hep çıkmasın bile son maşına. Kaçlar çıkıyordu ama sen çıkıştı ha. Maşın yakın bekliyorum.
0: Buldu rahmet, avayla bağlı dostlar. Abdurrahim kağa gelin.
2: Koyuz, getirdikçe, kovdudu yol kavri. Ahmet Can yolu, başın kılı kıradın. Siyaset ata yolu yolu kırmamın yolları var.
0: Buldu, ben siz digen dostumuz.
3: Altay Gonçalo, peşice düşüne kızı, şükürlendir alıktan tutulup gitti.
0: Buldu rahmet. 2019 yılının 2021 yılı 11. ayda nopuska ağan 45 000 kilometr mangan ya joğulun kanç bol dep siz Zucu Uşenşin. Mən hazır əvət bir aya tursun Canstan bir bağla paxsına 2.052'ye.

0: Şende şında kaç pul çıkıp atkandı hazır deyip meyde bir dostumuz sorup da. Şende şında zavod tarafındaki itekçi bahası olsa 195.800 yuan'dan 268.800 yuan geçe. İtibar kılınıp olan ki bahası olsa 170.000'dan 241.000 geçe olurken şında. Şikli nöl teylik motor saplengen cümo 247 at küçüge ege. Sen şansı Jula Saud Sarayı'nın aldığı maşallah sel köpürek dedi Yusufcan, ben sizden avaz okuşurayım.
1: Altay Gölcalı, İkulu Tutu Tanşan kilometre tarihinde değerli tutar.
0: Tursun Can Ustam.
1: Şuna bizim buradaki yağcı olan Şükürnöl'de maşından pazarla toplasa 90'dan 95 bin kadar alır.
0: Tutu Şenşan aldınız mı 90'dan 95 bin atrapıdaki?

0: 2011-ninki Nissan Tida'dan bir sıva eken toq. Men yollap bir aytursun Johnstonga. Bala baksın. Abdullah Turpan deydi hazır 16-nji yıl Aptos bekatının ahırkı bekiti de. Abdikerem kamdan avazda kuşurup eken alaylı.
1: Yol kavre, karman şarak kutsa, dost, sol sayı atraklar maşını seltip. Yol kavre, Yaşar Can Şifu garbi olur, dost, cenobi olur maşını seltip.
0: Buldu. Yaşar Can, men mu, zırı başkaş anlavat men, korulunun karı yulgunda. Ercin kulukumu çın silip, üzlüksüz. Anlavat men, dünüküm işildim, ülüşküm işildim, bugünüm işlavatı men, ətini tatbiyen, devamlı işleyme. Әттігендің тартып, ұз жыл аңлауаты мән жұмы о дейді. Яқтырып аңлығыңызға дейді. Рахмет. Аты күл, яқшы ма дейді. Яқшы ма? Сіз өзіңізді яқшы тұдыңыз ма?

карап меңип, сен хуан деген бекетте солго кайрылып барыды Шамбы базарга дейди. Болду. 2019-нын Баужин Уяулин канча пул чыга депти буну мутурсун Жанстамга авет итей. Баужин экен, Баужин. Авет эттим жума. Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzun tijeydiğen Mulligirin Abdullardan tavsiye. Döltümüzde işlep çıkarılgan abdumobillarga Abdul almaştırganı nimelerge dikkat kılış gerek. Bugünkü günde döltümüzde işlep çıkarılgan abdumobillarının motor teknikisi pişip edilgen. Erketlendir güç, küçü, küçlük, meyli tabi hava sümürdüğen motor seplengen abdumobil, turbinlik bisim aşırıcı abdumobil, motor seplengen abdumobil, ya ki arlaş energiyelik abdumobillar bulsun, asırganda inçki alkılarga dikkat kılgandılar, motor uzakçı mukum çıdamlık buldu, hem asan kaşılı görülmeydi. Aldı bile Abdullah'ın numarını çokum zavutunun talibi boyunca tallaş gerek. Hazır döltümüzde işlep çıkarılgan abdumobillerinin köpencisi yipşikaklıkı tüven bulgan 0W20 Abdul tavsiye kılındı. Bir kısım konu nuskudaki abdumobiller turbinlik bisim aşırıcı motor seplengen abdumobillerga 5W30 Abdul şiltişi mümkün. Konkret kılıp etkan da abdumobil şiltiş kullanması Abdul kapkıdaki körsetme ölçem kılındı. Numuru doğru bulmasa abdumobil motorunun may serpiyatı hareketlendirgüç küçünün ravanlıkı təsir etküzüple kalmay, yani motorunun ıpırışını eğirlaştırıp itip, kendi mezgildeki kaşlı xavapını aşırı itildi. Şikinciden, imkan kadar toluq birikmelik abdulunu talaş gerek. Toluq birikmelik abdulunun yukarı temperaturda turaklıqı yaxşı, acizliş, karıştırış iktidarı küçlük, tazlaş önümü teximi yaxşı bulup, Abdul duğu ve karbon yığılıp kılışının aldın ağılı buldu, ünümlük tızgılı gül buldu. Bulup mu şehir işçide yolları tuslup kılış, astı süratli meneş ve yukarı süratlik yollarda meneşke mas geldi. Turbinlik motorunu tekimi yakış koğdaydı. Abdul almıştırganda, Abdul süzgüş özgini çokun mas kalemde almıştırış gerek. Konu Abdul süzgüçteki kaldık arlaşma maddeler, Abdul duğu yeni Abdul'a bivastı bulgaydı. Şundakla Abdul koyup beriş ventisi hem imleş kısturmasını tekşürüş. Her kıtımlık asıraşta imkan kadar yeni kısturmini almıştırış. Abdul sırgıp çıkış, ekşinin aldığını ilip, imleş önümge kapalet kılış gerek. Döltümüzde işlep çıkarılgan abdumobillerinin pekat Abdul'nu doğru talap, ölçemlik asırap inçki alkılarına dikkat kılgandıla motor uzakçısılık küşlük buldu. Motor tiniş aylanıp may tijeydi. Abdumobil haydigende tihimi hatırcam, tihimi işçençilik, tihimi çıdamlıq boldu. Mana bu bugünkü Mulligirin Abdullardan tavsiye.

0: Lingpo S10 avtomobili mamlakat bo'yicha oldin sotilishga boshlandi. 2026-yillik Lingpo S10 avtomobilining motor faqat tok bilan ta'minlaydigan aralash energiyalik nusxasi bilan sab tokli nusxasi bor. Sijil yurish musobaqasi 605 km yetadigan nusxasiga maxsus sir ishiltilgan. Bu avtomobilning bahosi 130 ming yuandan 170 ming yuangacha bo'lgan oilalarga ishiltilgan SUV bazarını nişanlagan. Yıllık özgertilgen bazarlık avtomobil buluş süpüte bilen. Yeni avtomobilin sırtkı şekilde de tutaş şekilde geçirak seplengen. 15 bütün 10'da 6 sonluk merkezi kontrol ekranı bilen toluk suyuk kristallık körsetgüş saatler ekranı derecesi östürülgen. Lingpo avtomobilçilikinin en yeni Pilot Sanyanling yani 3.0 akıl aydaş yardımcı sistemisi seplengen. 52 derecelik avtomatik avtomobil toxtutuş, yuqori sur'atda yo'l boshlash qatorliq iqtidorlarni qo'llaydi. Harakatlantirguch kuchi jihatda motor faqat tok bilan ta'minlaydigan aralashma energiyalik nusxasiga 1.5 litrlik tabiiy havo shimirdigan yuqori unumlik motor faqat tok bilan ta'minlaydigan aralashma energiyalik tizimi hisoblangan. CLTC ishi oldida universal sijil yurish musobaqasi 1250 km yetadi. Sab tokli nusxasining sijil yurish musobaqasi ayrim holda 500 km va 605 km yetadigan nusxasi bor. Avtomobilda 30% tok bor holatda 25 minut tok qachilab tok miqdorini 80% ga chiqarg'ili bo'ldi. Konu halinin aldı da maşallah köpürek deydi. Tursun Canslam Abayka yaptı mobilini bağlayıp da maşallah. 2016 yılın Bentian XRV.
1: 2016 yılın Bentian XRV'de 40 min koy etrafıda.
0: 40 min koy etrafıda buladık yani.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, menin Abdumobilim programımız ahırlaştı. Programımızı yoktırıp anlayanlarla köpten köp rahmet. Program riyasetçisi Yaşar Yolkun, nöbetçi muharrir Malik Yasin. Emde diktanlar, 107.4 Katna Senet Radyosu'nun anlayış aldığı tuturgan, çüşlük yıllarınızda biz emra programımızda bulsun. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı mı sen bırak?
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğa lakıya rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
5: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkırılgan.
4: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de.
5: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
4: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı alayıda talep kılgan.
6: Akı, avtomobilimini asırtay digen.
4: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bara. Bahası muhabbak mülazimet etraflıq Fokus Sılıklaşmayları xalıq soğurtısı katlaştırılgan.
6: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
4: Caylı adın vakaletçi akırdı.

0: Nurjan Jengvar Khoraz to khota amnari dis buldu deb. Umu buludu, Jallu Khoraz disimi buludu. Abdu Lunchen kochisi qoşulmuştur avanken deydi. Yusufca itizikki su aşkaş anlavatma deydi obdan. Şirali ayla, mihriban ayla, japakeş ayla deb jimi təsirlik keplan hammini qıptu. Yerim ömrü anlıqçılığa hizmet kılıp ötken ayla deb deydi. Şiyunun aldı kurulu sebeplik tosaq deb uçur bəgenken buldu maqul rahmet. Mektin Emercan kır. Siz tek bağımıdınız mı? Zühre'de siz bugün yigilişkili bağımıdınız mı? Siz bağımıqamısınız mı? Mən bara inik adresini dəb birin adab. Aşu don bayangu oğu bar siz. Berip aşu ilikindak bilet aldıqan yeri ba. Aşadın ötüplam iki tarafke mansınız. Ahmetcan Vanhun Sayılgayi dəb yizikliq. Aşağı udullam başlap udul körel bağandıklam köreles iç tarafka mansınız Ahmetcan Vanhun Sayılgayi berin ha men bige yigilişkili bağmadım yep içi boy semirip muştapta ama bizinki jibo mu batdi ya dostlar şu Ahmetcan Vanhun Sayılgayi da yani ma don bayangu joylashgan Ahmetcan Vanhun Sayılgayi da bir meydan jibo ba bo'lsa dostlarimizni jibo'ni ko'rishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Abdurim kamov chora. Ma'qul. Dada qo deganlar to'g'ri oyla qumg'i kaslar tunchi kunlarni biroqli kunvatmaymiz o'zlarini kunvatmaymiz da qo'ying bunda qo'qinish gap bu bunda deysiz men bo'amig'i dekmajumu avval doktorlar tekshirish qildi andan o'zlar deganda qumlag'i dasab qilli ashta qipaslar deb uchir yollabdi ma'qul ama keyingi gapingizga qo'shilaman lekin gapingizni taz to'g'ri ko'midim biroqli kunvatmaymiz degan gapni jumu Ahmet Niyaz Qarqashliq degan anlug'imiz. Uzamning inisi. Meridian apandim deydi, Beijing shimol yo'li qo'shliginida avtomobil ko'proq, lekin to'silish yo'q deydi, ha? Qaplan.
1: Xonim yaxshi bo'ldingiz, ma'lumot beraman. Men Dohanistan zotondalining qarishtirib, yana mashinadan xom moji Qirg'izistonga yo'lish ravonchilik.
0: Ma'qul. Bakhrinov chori mavu sayoli qashqa sharqi yo'li ko'tirma ko'rigidan g'inan sharqi yo'li ko'tirma ko'rigigicha manga yo'linishda avtomobil ko'proq degan uchurni yo'llagan ekan a. Ishqilib mavu to'qo qormisi ashxonasi ochidiganlarga jiq ismlarni o'ylashgan anlug'uchilarimiz ba xili boshqa tudi 0999 degan anlug'uchimiz urushqa xoras to'qo qormiqansi deb ochayli. Voye unda o'siliq urushqa bo'lgan dekin. Urushib to'qilishib tuklar qammagan. İğir yardar olup ketken. Demek ki yarısı iğir. O teşhizki yarı işçigi ütüp zähme, işçigi ütüketken. Kan buzulgan. Şunun bile.

Tarbul bulmuş shipping, evet ki shipping senin ki mezmoni mandaket, müşünda yığın çaklı ve sanası buldu ki bu mesela 3-20 minutluk shippingden. Hoş haber, hoş haber. Şihaba aldı koçuk.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatkınınla 107.4 Qatna Sanat Radiosu'dan anlatılvatkan Zühre Kerem riyasetçiligideki çüşlük yollarınızı biz amıra programısı. Bu programımızın Ahmervayit, Un Ahmervayit, Gürüş Ahmervayit, Yağ Ahmervayit, Açıq Su Organik Gürüşlerine bazağızağın, hem istimalçılarının sağlamlıq üçün devamlıq türde tırışvatkan Ahmervayit Zavuti alayda tələb qığan. Öylerinlerde Ahmervayit'nin 10 yağ gürüşleri bolsun tamaklan itinle üçüncülük oxşaydı dedik, şiltvatkalla badu, tamaklarınla mı oxşavadı dedik, anı mavu Ahmervayit'ninki 10 yağ gürüşlerini pekat şiltbaqmağalla, meldeki çoğuşulağı çüzsanla mı, şiyadı mı, kırgüzgen buludu, çoğuşaladı mı ba, şiyaladın seti bilip, işletip, silami itinle, Ahmervayit'nin 10 yağ gürüşlerde itilgen tamakla şünçilik oxşaydı. Yana biri şiltbaqqallanın hämmisi maqtap dost bradarla bir-birge tavsiye qılıvatqan Esil Abdul Fuku Abdulrumu programımızni alayda talap qılğan. Abdul almashtırdığa vaqt kep qalğan bolsa Fuku Abdulrumni qoyup almashtırğa isla dep küçlük programımızdan sizlarga tavsiye qıldıq. Baş dukanın orni İttifaq körüknasidiki burunqı dövlət müdafiye mehmanxanasının qorosida.

0: Onda xosu alınğışlayan uçurla bilan damlı qatnasanla ve isen salonumuz Şinjan 1074. Alınğışlayan uçurluğu qaraymıza Nurmamatjan.
1: Yaşşıdan kadar yaşşı yoktan tırdığınız var.
0: Yaşşı.
1: Akkosaylanda bir sayıcı.
0: Ha.
1: Yonkı çoğunluk kızları şuna davan kere.
0: Ha makul.
1: Bak kendi dedi abi yok maşin çöp. Hmm. Yeni bir gemi alalım bir kılık taşıydı. Bir ayağının sonu bir sangılak kaptı. Kızı kalı sonu. Ay gel çıktı kalaydıkta maşin çıktı kaza bu kıyıklar. Çıktı kıyıklar.
0: Hamdi.
1: Allah bak Allah.
0: Makul. Ma bu avazınız çoğu şundaylıqa şauqının içinde tazı inik çıkmaya kaldı. Bir olsa bir tuyuqsızlı yukur avaz gəkılıp kulak ne ya şu pan kılıp etkidek derece gəkılsız Nur Mehmetcan. Yelik gün yaman kuğuk da etken siz beni. Kulukum zada zıngıdık ketken de. Yeni bir bolsa mışında yıkıp durup, aşu mışta tınşap, kudayışmış kulkumuzun sizin aşu yıkın ekip tınşıgan dek, mışında bu kitiniz. Aşında derecede gəkılsız. Hazır ma şauqulluq bop kaptı, ahırını mən anlığının boyunca dəy uçğıra kılıp. Anlavatkan mudu, eğer anlavatkan bolsa, kızıl şipın dıxava, şipın girip muş kılıp, Nur Mehmetcan'ın degin boyunca boğanda. Bir köyüne kiyken ayalının ki, köyünki yerde uçup yürüp du. Demek ma işini yapka vaxtı da, ma taksinin ki işini yapkan çağda, ma köyünekinin de itkini yığıştırmayalım, işini tatmay, itki talada ləpildep yürüp du. Özü işte de, manda görünüşünü demek için Nur Mehmetcan. Şuna şu kim kızıl köyünek, tava köyünek mu, şipindi xav köyünek mu, işkılıp taksiye çıkan bir ayal anlavatkan bolsunuz, şu taksi şöpürü radyonu içmangan bolsa, siz anlavatkan bolsunuz, köyünekinizin iteklerini jığıvasınız, bu kadar pek uçuk etti deydi. Yerlek sörülüp jürdü deydi, anda sörülüp ketmesin çıraylıq köyüneklerinin itekleri. Muşu getini de koymak çıkıyor. Minyon isimlik anıqıcımız Xına Şarkı Yolu Körgəzmə Mərkəzi Qarabmanğa yölünür, say yolu körükdün ötüplan bəkdə uzul kətdi, deydi. Şakır Cantalo, cöp sıxı, deyip, sıx bu may, bugünkü temperaturunu bir körü itdəyliymiş bana da. Ürümçidə bugünkü nizin keçi geçe, hava bulutluq, temperatura 23-dün 34 Celsiya gradus qıca, adı 1 gradus örüləydikə. Әт күндіздің кетчігіде ава бұлыттық температура 23-тін 35 селесия градус күте. Өгілік күндіздің кетчігіде ава ұчық температура 25-тін 31 селесия градус күте бұлуды. Абликим Вейран кәкілің?
1: Қандарақа зәрәді ястығыңыз
0: бар. Яқшы.
1: Берәген мүшін бұлапы жөзін шөп. Қошыма қарапманға елді. Мүшін үмін Ağustos'tan beri ki parıldığın ki o Trevon'dan çıkan taraf eşi boğun yol mu sen dosa günde?
0: Buldum makul rahmet. Ma bu Çevandaz diye onu koçumuz ma kaşka ulak bazarına aldıdaki yolda abdumobil pek köp. Aşı ulak bazarına aldık kegende sürat çekleş aparatı ba. Belkim şunun için kıvatudu yani birge muşu yük maşınları mansıp olmaydıgan bir iş ba, çoğum kırvağın yük maşınlarını mı bir tərəp qılıb atıdı, tərbiye işləb atıdı deymən. Şuna ayaqı mağdıqalla başqa yolunu tallab aylınıb mağğan bolsanla maşın bək köpkən deydi, ə? Rabiyam xanım.
2: Salam, bir ziyatıdır. Dörtən sonun işgaldınız gəyən xadımlarız, mərhaba.
0: Rəhmət.
2: Sonunda sıralıq maşınlar elib kəttiz. Kəttən çox rəhmət. Xoşbu zavar səmənisi, anahradı
0: yoxlandək, alıraq.
2: Sen Allah bilir, Tomas'a kışalımlarım olsun.
0: Buldu, makul, rahmet. Ma vabadar diye anlıqıcımız Ökre Hanım, yaxşı mı? Mən mi korulanın karı yolunda zırı basqaç anlavadı mən telefonda. Signal, nait yaxşı, avazınız caranlıq uçuq çıxı vadudu deydu, Qağar isimli qanunuqçumuz ökrədə, mən bayadın silənin idarının pensiyaya çıxan Abduay Demir deyən akımızın əkəb qoydum. Nait, yaxşı akımızkən əkvallaşdıq, deydu, ə? Yaxşı obduğu Abduay etkəmini əkəb qoyub sizdə öyə. Yəni, qarısaq, Abdurim kam.
3: Məqul.
0: Yani közlerin diye anlıyorum.
1: Salam salam, Rüzgâr'ınızı, Rüzgâr'ınızı, yakışıklı olmuş, yakışıklı olmuş, yakışıklı olmuş, herlik olsun. Eşkari yolu kadar bilemiş ki, hem bak doktorhanı aldı, biz aydırımı kalıp, manga yürüyüş yollar var, Müşyan Yolkan kâyıcı. Katlar, sikal, cıkrak, tutsaş yok.
0: Makul buldu. Dada ku deydi öyde su yok dedi nögün. Bugün serdi işle bayam işten çöp kağı su kaçılap geldim. Kağını su saati kırgızdım deyip yaman tepsili gu. Yani su yok öyde. Yaman yeri bugün nayın yedigan buldum. Obdan katı buğa yeri. Ayalım hazır hoşal. Bugün tam akımaydıgan buldum. Su toktap kağan ki şu bana da deyip digen. Sekrep. Şu, ben dedim ayalım gammış. Isıkta tamak yemsem ısık ötüp kalamu ha. Bana desem. Nem deydi demem la Zöhre Ayla. Karım yok, su ekilin deydu. Karısla esli şovçu içi de remot kılavatken, kılavatken kentuk de. Habibdi bazılığı bak ısıqlada, şu kazan beşiği ütüp aşı, tamaklarını itip boğucu, tala pişip, bazıda hoş akmaya kol, bak ısıq külleri. Hem de ma su bu mısırası tamak etkili olmaydı kan tutsa, hem de onu siz zolap, hem de oyalığınızı o tamak yemesem ısıq ütüp kalamu, deysiniz mi akmaydı bu ne? Ütüp kalması mı desiniz mi akmaydı ganiş? Çünkü su yok, tamak etkili bulmaydı. Hem şu başka, şu etraptaki aşkalladın kuskunuzun ki gemini kıptırdıgan buldunuz da. Ya komisi ilgi bir borvay bağı o, siz toksundu o, şu toksunun ayı işte de ilgi bir borvay bağı. Şunun da peyzeliği, bunda çörüdü dügülek, kıpkoğan çörüdü tüp, ilgi saplıklarını esip koğan. Aşağıyla kep sulan, işçip sulan, ip getirdikken o, şu toksunun adamları. Aşağıya bir ekesin zomumdu, bir idişlerini tuldurup diken tek öyle de. Anladık ki itip benmem de şusunu ekepesiniz. Abdikerim Lirik.
1: Yol kevre Zöhre Kerem, bir yüz dört yüz de yüle. Çoğudun bir patraki manga yoludun, maşını çalış yok, tuzlu pelis yok.
0: Akol. Mayadıkar isimli kanlıqçımız dedi Zöhre Hanı, men amma maşinamğa aldın qıqetim. Yağmur yaqqan çağda bir xanım çıqqan, toyğa menip tiken üç aylan ken toqula. Köngliginin bir beşi sırtı qıyıp qaptı o maşinın. Şoğla köynek layıp ketipti o. Şoğla o xanım töleysen dep, yama əskili qığan mağın bir qata dep. Şoğ ağır qanda qıldınız, töldünüz mü qanda qıldınız, muyum yerini dep itiñ ha? Ya değiştiniz mi, katık değişip siz ufduyulup tölümeydiğen buldunuz mu? Ben, değil misin mi? Bu şu, minanca bu işler taza ilgi. Doğru emez işler deyim. Çünkü bu özümüzün ilgi şahslarının özgü bağlıq iş. Köyünükümüzün etkini maşının ki işigidin sırtkı çıkırıp koyamduk. Yakumusu jigip mıdak maşının işigi kılıp oturamduk. Bu özümüzge bağlıq iş. Hem de bu taksi şoförleri peski çöp köynekige ayarlanın. İteklerinizin jigivilin, maşının içtik sevilin. Demde peski çöpünde bir karı vetip, maşını bir aylını etip, cimi iteklerimiz maşının içtik kırıptı. Hem de maşınım neydey? Demde o jigiştiriş özenliğe bağlıq iş. Hem de şu münasat bilen de koyulam. Bulanımı bunda ilgi tanlıktı koyup, ilgi osalı ekvaldı koyduğun işlamı yüz bəmüsün. Bu özümüzün işi. Hem de bu ilgi maşında şu yolu çıkış çariyanda, taksi oltırış çariyanda bir işlamı kalsa, hem de bu mesuliyetlerini elbette şu taksinin üstüge alğan bilen. Likin, manda köyünükümüzün iteklerini jığıp aldıgan somkımızın maşının keşçik seyip aldıgan manda işlani özümüz kımısak bulmaydı ucumu. Bu eni hukesun. Şu burun küçük vaxtlarımızda mı şu abduzga oturup mektepleri abduzga oturup bardık o vaxtlarda asas atlıqı maşınlarımı pek az bulgan dikin ürümçüdüm pek azdi asaslığı şu asaslı katnaş kuralı şu abduz di abduzlarımı çık şu vaxtada adamı çık bulgan dikin abduzga çıkılgan ilgi şiktigenge ilgi yepetke vaxtada okuğucularının ki somkaları ilk mürümüzge isi bağlan deken. Lıkı, özümüz işte de mürümüzge isi bağlan somkımız teşi de. Aşta kıyıp kalan işler buldu da. Yakşı yeri aşağıdımı da tatıp eyvaldığa işlemi yok. Amliyette o koşta somkısı oğlan deken. Aşında mağdığa işlem batı, somkımız teşi de özümüz işçide kayıp kalıp. Çünkü ilk aran adamın cıklığı da ilk işçide aş kısılıp, menip, işçik ara yepilip, adam işçik şunda kırışı bilen canlı da gümmü de yepilip ketken ki, anda işlem körületti. Onda vaxtı da mı okuğucularıma sen bana iyi bol, yağmurum yağıdı o vaxtla adamın da somkıla teşi de kalğanda. Karlam uçudu, kar yağıdı, yağmur yağıdı. İma somkamı yağmur ütük etti, yağmur da öyle ok etti, kar çöp etti. Siz iyi bulursunuz deyip o şopur ustamı onda öktemle kımaydı. İş kılıp özümüzün kırvağınımızı koşar, el kaptuzun işçige. Özümüzün patkınıga kısılsak mı? Aşta koşar bu mağdu. Kandı mağa geple mağımı deyilip kaldı. Lekin eğer aşta aşla bu kalsa, şu eteklerimizin jıgaylı cümü kızla hazır ayarlama yazdı şuğumda. Kan eteklik. Köyneklerin kiyip mu çıkımız müşte ekvallamı körülmeydu digil olmaydı şuna andıma şopurunu tenkıslıktı koyup uyadı şopurgu öktemlik kılıp köynek kütülen hazır toyu kırdım mandakı velifu murasim kiyimidim birini iyip birin de mandak kesek kamaşmağın iş buldu cümü Abdurim kage kılığa.
3: Mocuda yolu kavre, şansı yolu, aydırın yolu yıldızı, fakin kızı çırakların mamın yolları var.
0: Makul, Ahmet Can deydu. Ayak çöp, o hanımlarının köyünün on şeyimiz desek, özümüz başka yedik göremiz, ha, maşını hediye miydi? Şu, anın dekin bazı ilgi, sel madarak ayarlar, ilgi kep çöğmeydik ayarlar, opkasa bu ustam yakış konulu bilen çöp, ha, kapınmay, a köyünününüz, itkinizin bir jığı basın, siz jığı mısınız, ben jığıp sep koysamı buldu, dep, ben yakış konulu yemmeliyette, yakış konulu bilen, ma, mulazimet, etraplı kılmadı, andaksa, ha, sen bana neyim demekti, sende mesele ba, dep, Ayet işte tekim mürekkep düşüp gitti kaldı. Anladın ki o vakti da o kuşmaya şu köyünün içindeki nem kıvasınız bop diken de manda bir geple değil kalganda aşopırının oyal kip kası o bol de. Köyüneklerin onşap içindeki tıkıp koyuğa vakladı ki iteklerini. Tekim işinden çatıgı çıkıdı. Şuna bu işle mürekkep düşüp gitişine aldığı neyiz ki özümüzün itikini özümüz yığıştırayla. Ахат жандайды тоғыр емес қой бұл бұл мәлім яғыз бүгін түсті өйді суық тамақ етемедім десем маңым әмірі болдыға адам ба екен ғой деп ғалибет юлы раван деген хаба көтсі да қалаймқан автомобиль тоқтату себеплік тосылыш егер дейді шырәлі ә енді қарсақ басқа ұшырлардың нұр деген аңлығымыз екендің толы үзіліп қалады радио деп Сигнал аштабу атамда то радиосынын ки.

0: Yana avazı quchurlarni anglaylik, a? Faqat qul bo'lmi deb gapingiz
1: ifroqdan.
0: A, abay ketdi. Buldi, buldi, bayiqki uchurgan, a, ma'qul, rahmat. Yakan 1 mayning oldida mashina bir qadar ko'p degan uchurni badam taksi beribdi. Savi singlimiz derazadan qarab baqsam jiyuyan taraf ro'g'onga dedi. Ishqilib tomoq atganladimi bir osh o'simliklar baxtsiz bir qarib etishingiz badanga sizningki. Ammo mush o'simliklar baxtsiz ro sizning mikringiz ajoyib cho'nqur. Osha ishlayotgan xizmatchilarning sizchilik mikri cho'nqur emasmi deyman men. Degani barimiz ishdan tushganda yansaqli bo'ludi deb o'ylaydi, lekin siz arliqlardan tomoqlarni atgash, uyda u bu ishlarni qilgash, masalan uyda bo'lib qolsangiz, arlab-arlab derazadan peshini chiqirib, o'simliklar baxtsiga qarab qo'yatdi. Degan siz qo, a? Yodikor gapning oxiri bor aka. U ko'ynak layoqat dedi qo, shunday ilqi yomg'ir yoqqan kuni ko'ynakniki ilqi itiga sirti qapti aka. Shunday yagi milishib u ilqi layoq etib ko'ynakning itigi. Shunday u xonim to'laysa debdi. Shundan voy ma'lum men nimish qo'tolayman sizning ko'ynakingiz layoq kelsa debdi. Uni deb buni deb oxir bula so'rishib soqchixonaga beribdi. Oxiri shundan xalq soqchilari bularni kelishtirib, anan keyin bu yadigar bu ayoldan taksi haqini olmaydi qanqa kelishib onda chiqitib mush ishni mushda hal qildi. Ayol ammo vaydadiga yetkizib yutibdi tema ishni. Shu yig'ishtiringlar, yig'ishtiringlar bu oz mush to'ylar qoldi deng-a shuni ular tayyorlik qilib chiqqan to'ylari. Sizlar oshalarda yurib bir muncha vaqtlarni isrof qilib ayolning rasmiy iradasi kuchli ayolga qo'l qo'ydik. Azraq elanı va layla anıqlar.
2: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliqi keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 0102 00125.
3: Dodo, pesin sovuq ichayni ozroq ichaychu?
4: Tonatqudan amda oldim, sal to'g'izib ichkina.
3: Dodo, dada, amdiksan bo'lamdi.
4: Voy tek sovuq.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Pallop içi dığınız, yenili pesil soğukluk çayı.

0: Кыны аңлыгычылар өзеңла кетип аткан юлларны учурларын берип программабызга катнасаңлар болду, а? Азыр мавы харити карадыган болсак, ой тосулуш кыйлы ба экен го. Мисалы мавы шаркы ишкен жайланмадын мавы шахы отуруулугу манганда. Шарыктын гарипке болган жөнүнүштө шан шахы көрүктүн башлап, а? Майылды тосулуш ба экен. Яны бирси bu yolun işkili yolunuşu da tosuluş bakken Huyran Rungce ma körgez motor yoldumuşu Çidavan Şimal yoludun Hınan şarkı yolugıca şarkının garipki boğa yolunuş Hunguanşan yolugıca kadara bu yoldumu tosuluş bakken Onun başka yanı ma bu Suru şarkı koçusunun koşumcuyla Yinchuan yoludu ma bu Beijing otur yolugıca Beijing canıb yolugıca Şarıktan garipki boğa yolunuş koşumcu yolda. Ta ki mavu şaushik oğucu boğa arlıq bu yoldum tosuluş bakken. Onun başka mavu hujan otur yolu, Hınan şarkı yoldan Çidavan şimali oğucu boğan arlıq. Demek ma işkili yolunuşlu tosuluş ba. İhtibak yolu karsak, altın kümüş yolu mavu körükneke aslıdan başlap, Minhua cihazı boğa arlıq şimaldan canıbı boğa yolunuş bu yoldu tosuluş ba. Guanhu körükün aslıdan başlap. Андын мал кармай гарбы көчсүнүн кошумчалы чарбак көчсүдүн шибел угучу болган арлык гарптын шаркы буга жөлүнүш бу жолдун окшошлам тосулуш ба. Яна мабу шарк айлама көтөрмө көрүгү. Шарк айлама көтөрмө көрүгүдүн мабу шимал айлама көтөрмө көрүгү яна мабу жанобдун шималгы буга жөлүнүштүмү тосулуш ба. Таки ма ийминдаса тарап карап манга жөлүнүш. Андын мабу юнх малунх жанобу жолу а. Gumudi garbi yoludun yunguşun kutisi gıcı şimaldın janıbqı boğa yolunuş tunhuydasa tarapkici boğa arlıqa. Muşu yoldumu oxşaslam tosuluş bakke ma uçurladın paylanıp mağaj. Silahım özanla ketuatka yollanın uçurunu beri programımızgı qatnasanla buludu. Veysin salonumuz Şinjan 1074. Uçurla karısak bulbul goyadımız Akmer Vahit'nin zavutti Huddi meninkidek Bizden öyde Akmer Vahit Toşak ba Zükresindim Akmer Vahit'nin on yak gürüşlerde Tamaklanı eğitip yavadımız Oğuşa vatudu da uçur yollağın kene Şu bir tallıgan adam Şu Akmer Vahit'nin on yak gürüşlerini lam tallaydı Şunun da tamaklanı eğitip yaydı Ekber Gönkuy Şık kulamdı, tamaklanı toşup gettim o, mihmalla toşup gettik o zökre güldü. Yok şu öptü o. Şu mihmalla toşsun, mihmalla toşkan mihmallağa tamaklanı toş ayı dep açtınla şu seyligaklanı obdan boptu. Kandarak cıbola yakşı bu atamdı. Coz orunduklanımı obdan tızı batkan sile. Masullanın boylarga bugün tızıdığan gün optu avariye. Şunda ısık şehir işte de. Salkındap çıkkanlığa bir aşındak bir salkın, bir rahat, bir muhit yaratıp beranla. Şu taz obdan çıraylıq yasap orunduklan, obdan joz orunduklan, obdan kuyup diyendek. Aydın keşle de gekılığa.
1: Davalınız geçecek bilen yakışmış istismanla yoruldum. Yakışı. Ben de artı yıllarım. Çok güzel. Gel olsun da beler olan he.
0: Buldu neymiş o

0: bütün eynekten çürütmeyeyim size aydın keşlerde he. Abdurimka.
1: Gerçekten o bize yol sevri. Oldu
0: makul. Kaplan geklan.
2: Zehra Hanım adı, onun hakkında haberim var. Şarıkta temine girilmez, Şeyh'in şarkıydı. Hemiz Kumsin Şubra, Egez Yenimiş'e, Silavan, Çıkkıda Karak, Mangalan yürüyüşte, Maşıla bekletken, 20 kilometrede, 20 metre gidelim, işte taktaksın.
0: Buldu. Karam taksi.
3: Ben de bu taksi gittim.
0: Ha? Kaysi?
3: Yaşma döfeyde yol kavrayım. Dabadadan, Dumleysen, Mehmet, Sönen, Gavcan, Bekler, Körüsa, Bülge, 50 metre kağa yani. Makina
0: teler 90 3 yanda tosla aşağı ramalı kileydi tosluş ramalı kileydi deydi ha qarab menla mana mushundaq bir obdan yaxshi madamilish kunlarda mush mashilla soqulub kayfiyatlarim ta'sir buldu anandiki uni yastimiz deb yuringizlar u mashin remontdan chiqichi bu qorliqdi Muyum işler bop kası şu başka maşını tutsa bir abduzda oturup digendek bir cirişk doğurke kaldı üzenlağı ilgi bazı bir ilgi. Maşın neyde bile bardağın işlerde kolaysızlıkla bop kalıdı. Şu an dikkat kılıp miyala ha? Yeni karısak Nur Mehmetcan.
4: Ben kona kaç tarafta ama davet.
0: Ben kona.
4: Beylik mamakan tarafta maşın naif köp. Ben kona kaç tarafta.
0: Buldu makul.
4: Ben sevma çağıma baharlı mamakan tarafta davetçi.
0: He makul.
4: Maşın imtahizdi.
0: Buldu. Demek ki şu, şu yol hem de hazır şu liniyede hazır asasen digidek meyli keş tarafta o buldu yemişler. Çüştü mü şu? Naite abdumobil pek köpüyüp gitti ya ayadaylıkında. Bir yolunu egellep kuruluş kılıp atkan boğan dikin. Şuna amdı ma o uyagi muma katnaş besimi iğirak tüşü atıdı. Abdumobilla köp. Amal va amdı başka yolladın mangılıp olsa talap mansanla bulami ki. Oy çünten sizin uf çoğruğunuz çıktı yoklumudun öttünüz. Mən abay dedim ki yoklumudun öttüm dəp kaptı. Bahar çünten dedim. Yoklumudun öttünüz dedim. Yana yana şu gapni yollabsiz qo özünüz anlamay. Sudro yoli abnumraylıq doktorxan tarafdan ma xətiyən deməkçi, sağ yolda tərəfə manğa yolunda maşın köpkən. Əmmətcan uçuri. Din Muradın avazı uçurun alayla.
5: Zöhre'de kadar avalım yaxşı.
0: Yaxşı.
5: Bir donbu tərəfine azıbək bir kapanırsa. Hanım bir sorsam, azı fətin sədir gibi okuğan Kötənin ki, Kavşayyağının adresine doğru ki, Kötən Kapşal, Tənəsku əyən bir yeni aşkını, aşkının adresinde de fərqli burası.
0: Biz üç şey qıbadıq. Birisi, mavu, yin gün tərəfdiki, yan yolu, qarşı tərəfdiki, Mavu kızıl türkül kapkansı kabadık. Yani birisi Matyan Şanvankı'nın yenideki Kutan Cangal kapkansı kabadık. Ani yeni birisi Mavu San Juan Mavu San Domino'nun üstü. Aşağıda ilgi 107 oturma 107 oturma aşı oturunaki karşı tarifedeki El Mabdun kapkansı kabadık. Şeyge baduqsız qaysını deysiz ki Dilmurat. Amma mush üçdən sizə qaysı qulaylıq bolsa şeyge bir qab yeb gəlsiniz buldu. Qaysını köygən bu qoydunuz? Dada qunim deydigandı. Ay Zökrə ayla oyalım dey getdi. Məni tıllab maşın qana. Şu boruvaydın su əkəməkçidim dəb ətdigəni maşın edəb idarıqı çıqqandı sıra. Şunda qılıb o xoşnamının qızım əqqıllıqgən sizgi dükandın 15 kiloluq sunu setivilib əkirib canlı ləğmən qıb beyrək dəb. Ey cəpa kəş qotunum sizgi ısıq ötüb qalsa işləyənməyisiz nədi pul siz işləməsiniz dəb. Şunda qılıb tursa turbudun su kəp qalsı buludu. Bu xoşnamının muşunda qatılıqıdın əynilir qoğlaşqınım qoğlaşqan dəb. Qaynatamın açıq şunda yaman bolsam jaylı qılıb avagandısıra bu ayalımni iş qılıb Zökrayla katıcıma bu xoşnamının qızı. Hazır degen gap qımısla qaynatam men hərgiz küy oğlum demeydi. Özəmnin oğlu dep xoşaldısıra qızıq ha bir yerlər qızıq ha mışlanın.

0: Nurme Metcan.
1: Merhaba, böyle yakışıklarında yaşamışım. Merhaba, şundan İnşan Dükkü. Yolda koşulmaya merhaba Kerem.
0: İnşan Şincan'daki de.
1: Koşulmaya
0: Bu muşu avazınız ne, belgen uçurunuz ne, anlavatsız Nur Memmetcan. Bayımı buraya çıktım, tüzü düşmedim. Birge pek tüven. Tüven desem misal durup bakırıp etmem. Anneninkin yeni birge ma şovkulluk bir uçur bir vatsız. Sizin avazınız ma şovkulluk işte de ma ya şamal hep keç gitme atamdı. Avazınız uçuk çıkmaya kıvatıdı şuna. Uçur belgen vaktinizde bolsa aynaklarını bir kütürüp itip bir uçurlarını bir vetkendik yıllanayım kısınız. Adı siz 10 sekund etrafı da verirsiniz o pek isip gitmeyiz. Bir bir pekna uçurak biz bileyli belgen uçurumuz ne?

0: şu renkli bir etkin, her bir etkin şerifte karak manga gelmişti. Kayyonun sütüde keyfette üç şak bota çoğaltı. Yolun sol tarafından sütüde asla silah süt vardı. Şoförüstanma, düşüyordu manga şoförüstanma ses kulatma. Teşekkürler, başımın ki teşekkür manga kaya.
1: Buldu, makul. Dikkat kılıp miyanla, karap miyanla. Yeni Ravan taksi.
2: 174 yol savremaz 8-6 yolda Ravan kine.
1: Makul.
2: Ravan babam dinleşir Ravan kine.
1: Buldu. Dilmurat.
2: Yolu çöre, sürü şarkı yolu ilerada yolları koşulup Ravan.
1: Makul. Mehmetcan, Dunghascan'ı aldı tosul ketti. Sebabı, ma imtihan bege okuşla çüşlük tamakı çıkıp diken. Dep uçur yollaptı, ha? Makul, bay Raziye. Kavlaşı. Kavlaşı'yı salam etip koyma. Radyo stansiyonu ki riyasetçi apaşlamı tunik etti. Kavlaşı siz ne de be? Bulup mu ben bek tunik ettim kavlaşı'nın kömeği durup. Yeni çoğu yeni kıyaladık etu atıslar. Mehmetcan, hem de o sözük çıka ha?
2: Ha,
1: buldum mana abay qınadı yaxşıraq çıxdı. Həsənjan Dunvay xandın mavu Kənanga oca tərəfə manganda tosul kitibdi de bayaq aşadı qatnaşadı spopdu dedəmizmi? Şumu səbəb olğan buluşu mümkinə? Abdu qulaqşaş qulaqşaş gözmü roşan deyə onda bolsa anlığa anlığınız boyunca dağamında qulaqşaş olğanız anlaydınız mənim deyənlərimni. Kömüdünüz mü deməydiniz? Yemin dasan aldı yollar avandaydı Bekri, ha? Yani emnim avu Bekhtiyar'ın uçuruna alaydı.
2: Kızıda Zekra Ağla. Meşkillik ne yapayım?
1: Şu mus uqup besem uçuruların abdu mında dedi. Mında depti abdu ısınlık anlıkçımız dep durup neç uçuru niyet kusam kurap durup gözünü çinledi jumbağan ki anlamadım dep. 13. Möcel deymen de. El kamozdoz.
3: Dostu anladım ben. Sizge anlatıklarınızı
1: yaxşı.
3: Nakşımızın feyzi var cuma. İzler.
1: Amaçta digen olsun nakşıdın yana bir nakşı koyup ereycim o. Abayına yak uçurulanım obda anladık anlıkçıla. Onda o sarılıkladın nakşımı tınşaylı ya. Ama Abdu'nun digen gibi sile guva bulunan ben dedim ama Şibülü taraftaki yollar avanken de beriptim. Ben ma uçurunu yetküzdüm. Anlıkçıla sile guva bulunan ile tınvasa yetküzmüdünüz, okumudunuz, köyümüdünüz dese. Sılamağın muş doğrusu bir gək qövəsanla buldu. Yəni, Muhtarcan.
4: Yaxşı mı? Yaxşı ki, Amir Qalqanımız.
1: Yaxşı.
4: Yürüdüm gülüm olsun. Pəşkəşəyirin. Yox gözəsin. Pəşkə aydın yolluya. Normal. Tosos yox.
1: Maqqı.
4: Həkəmşan ağlatınız. Rəhmət. Depa çəkdiniz.
1: Yaqay. Aydın keçlədə.
4: Bak, poistdan sıxı poist çəkəm o. Bak, kayta yolmuşdum. Maçıbla xeyrimiz qoyma yolda.
1: Maşınlatçık ha. Bulduğunda hosamış berilge uçuruladım mı bir obdan paydınlanıp mansanla. Dağdı arılıqla da yıkımlıq küylenim o anlaylı. Nakşıladım mı bir huzur asanla anlıqçıla. Da olsa Sode Ay Mahmud orılgan Mizan namlıq nakşını birgitin şeyle.

0: Dəydi o zükrədə ayırplan bildi aldıqan işəncilik əplə bosa anlıqda təvsiyə qıbəsə mən mə bilu olay deyəndim də. Əplə bağı, məsələn, çünar vağın deyəndin, asınız mı, aşınan mı, əbdin, asınız buludu. Onu odun bəzə deyil qandaq mı da bir yuxu yıqıldıqan, qandaq bir cörlər baş, da bir işlə buldu. Anan deyinkin, yana mağı, vəyisininki özünün məyliqi, aşında bir nimis bağı oyliqi, nəsi alıdıqan, manda jingdun, anan dinkin xoçu pia, ji pia dəb satıdıqan işte bir yer bağı. Şançın simiti aşı yedim o situasyonuzun buldu. Çün arvanım bize yok hüsbada giz kıldım. Onda o sağın uçla tüende azraq ilan anlap qaytıp gelsek.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'te Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıqa hemrah bulup əgişip çeniqsiz.
1: Sulu Şitin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun. Tiyanşar rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsüne selindigan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metreğe boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakış çüşüdü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgısının öyü setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: Hürmetli kanlıqçılar, 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun Çüşlük Yollarınızı Bizamra programısını anlavadısla. Ahmervayet un zavudunu kollab kevatkan istimalcılığa minnettarlıq bildiriş hem istimalcılığının sağlamlıq üçün davamlıq tırışvatkan Ahmervayet zavudu programımızı alayda tələb qıldı. Yana işletkərlərinin hamıs maqtab, dost bıradərlə bir-birgi təvsiyə qılvatkan Yaxşı Abdul, Fuku Abdulri alayda tələb qıldı. Onda olsa yine uçurlar karsak sayım doktorunun ağızlı uçur baki anlayılı ya.
1: Evet, nerede yaşıma?
0: Yaşı.
1: Agar bir kıl bir şey aldım bir kıl demiş, 2005-2006 yılları. Hı. Onun bir yakın ağırımız o şey, bir ağırıyım ağa vakıda, üyütlere bir maşinlikte geldi.
0: Hı.
1: Balam diye bek de o şey, maşin diye maş, bek, beş şeydi, o, bu, dedi.
0: Hı.
1: Kim bu maralaşığa, törtüden bilen verip, aşık, katlı şarkı atılıp, Başım bir geçiyor, 4 yıldır kazak kıldı.
0: Hmm.
1: Şu adam gibi kaldı.
0: Hmm. Demesim şu bu nesi gelip poğaçılık kıldıgan, maşında teknik amanda yakışı edip onun gelip poğa atıdıgan, kıldıgan iş emez bu, tümür bu. Öyle ki biz gelip onun gelip poğaçılık kılıp üzümüzü işin

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası 107.4 Katna Senat Radyosu'nun Kanunsızge Hemra programmasını anlaşanlarına karşılığımız Mən Riyasetçi Qadriya Qaysar. Dostlar, Kanunsızge Hemra programmasını Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası'nın taratqı aptisi Sılışetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızın Sılışetin aptisi dımı anlaşanlarına karşılığımız. Dostlar, bu programımızın Xotan Şehri Qarqaşyoli 55-ci numarığı caylaşkan Bariket Açlıq Mayıza adlı Tırıt Sodu Çeklik Şirketi alayda talep kılgan.

Dostlarımızdan Abdikerem, Çimarşan yolları ravan, Şirşan yolları ravan, 104-cü tuan yollarda maşin sel köp toslu şok da pütür berip de rahmat da pütür balduk. Onun başkayan dostlarımızdan Bulbul Goya, Sahar Bulbulay, Zühre, Yitiyan qatarlıq dostlarımız mu? Devamlıq yaqtırıp anlavatkan sözlerini kaldırıp de rahmat dostlarım.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdın malay?
2: Navay kana, pişiruk dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

rolunu çiğ tutun. Kanun nizamlarını isinizde çiğ saxlan. Bütün ailenizdekilerin aman isenliği üçün her vakit bir xatar yol yürün.

bergüçüge kipil bolguçıga kapalıt cevapkarlıqını teşebbüs kılış hukuku berilgen. Ama hukuktardın öz hukukunu vaqtıda yürgüzüş talap kılınğan bolup, bununğa öz hukukuğa ähmiyet bermegen kişi kanun tarpının qoğdaşıqı erişelmeydi. Şuna yazma karız ücretiki kapalıt bergüçü imza koyup itirap kılgan tağdırdımı, bununla balanla neticege erişkili bolmaydı. Şuna hukuk ikisi şahsi hukukunu toğra vaqtıda yürgüzüş gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanunu Dasturu'nun 687. maddesinde tohtamlaşıkçılar kapalat tohtamıda karızda, karızdar, karız mecburiyetini ada kılmığında kapalat bergüçü kipillik cevapkarlıkın üstüge alıdı dep düşken bolsa, bu adetki kapalat boludu dep belgilengen. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanunu Dasturu'nun 692. maddesinde mundaq belgilengen. Kapalat mühleti kapalat bergücünün bekitilgen kapalat cevapkarlıqın üstüge iliş mühleti bolup, toxtup durulmaydı, üzüp koyulmaydı ve uzartılmaydı. Ahtar bilen kapalat bergücü kapalat mühletini pütüsü boludu. Lekin pütüşken kapalat mühleti asasi qarız mecburiyetini ada kılış mühletidin burun bolsa, ya ki asasi qarız mecburiyetini ada kılış mühleti bilen tan vaqtı toşkan bolsa, pütüşmegen dep karladı. Pütüşmegen yaki iniq pütüşmegen bolsa, kapalat mühülti asasi qarız mecburiyetini ada kılış mühülti toşkan kündün başlap 6 ay boludu. Haqdar bilen qarızdar asasi qarız mecburiyetini ada kılış mühültini pütüşmegen, yaki iniq pütüşmegen bolsa, kapalat mühülti haqdar qarızdarıdın qarız mecburiyetini ada kılışın talap kılgan uzartılgan mühlet toşkan kündün başlap hesaplanıdı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Dasturu'nun 693. maddesinde adetteki kapalatteki haqdar kapalat mühülti işçide karızdar üstüden dava kılmasa, ya ki kesim kılışını iltimas kılmasa, kapalat bergüçü kepillik cevapkarlıqıdan halas boludu dep belgilengen.

0: بیجینگ وقتی ساعت 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kıldı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibimba programımızı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-chi numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi oloyida talab qilgan. Telefon 187-09-03-33-37.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyapti-da desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ulurdi shu. Un tigizli Barakatnikini akringda quliqimga sindirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Do'stlar, sizga rahmat aytqonba programmasini davomlashtirayotimiz. Bu programmamizning Xotan shahri 40-yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzavdi. Tirit suvdi cheklik shirkati alayda talab qilgan. Ikkital arg'amcha, bir uzun paypoq ikki jonni qutqizib qoldi. Bu bir maydon yaxshi niyatdagi qo'sh yo'nalishlik atlanish. Bu ikki kunda bir qisqisin to'rdi bakli olqishlandi. Qisqig'ini 5 soatda bu qisqisinning to'rdiki tarqilish soni 5 million qitimdan oshdi. Bu ishni 6 ayning 22 kunidan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Shu kuni Charchan nayasida uda qor yomg'ir yig'ib kelkun keldi. Yuangangchao xizmatdishi bilan birga avtomobil haydab taqqa qarab mangdi. U suv besib ketgan yo'ldan o'tayotganda kelkun tuyuqsiz shiddat bilan ulg'ayib, avtomobil suvga g'arq bo'lib ketdi. Ikkalan shiddatli kelkun yaqinida qapsilib qoldi. Suvning cho'nqurligi 1 metrdan oshdi. Ular qirg'oqqa bermoqchi bo'ldi, ammo kelkun ularni orqa-orqadan yiqitib yetdi. Putlari musurilib yarlinib, 3-4 metr yiroqlikka yiqib ketdi. Bu yo'l bo'lki davlat yo'li 315-chi liniyasiga 80 nechi kilometr keladigan chatrak joyda edi. Odatda bu joydan o'tadiganlarmo nayta az edi. Dal shu vaqtda chorvachi Qaysar Masum, ayoli, onasi va bir do'stini ilib chorvachilik rayonidagi tog'dan tushib kelyapti. Kelkun ularning yo'lini to'sib olg'achqa amalsiz avtomobilni to'xtatib saqlashga majbur bo'lgan edi. Shu vaqtda ular suv ichidagi Yuangangchao ikkalanni ko'rib qoldi. Qaysar ikkilanmayla, avtomobilni tushib ularni qutqizib olaylik, dedi. Qaysar avtomobiliga odatda ikki bog'lam arg'amchi sep qo'yatdi. U arg'amchini ilib Yuangangchao turgan joyga qayta-qayta otdi. Lekin suv bek tez iqvatgan bo'lg'achqa, u har qancha qipmo arg'amchini Yuangangchao'ga itib berolmadi. U jiddilishib ayolig'i uzun paypiqini silib o'tib, uzun paypiqining ichiga liq tas silib, ondan arg'amchining bir uchini paypoqqa, yana bir uchini avtomobilga bog'lab, yana bir qitim kuchab etishni aytdi. Bu qitim Yuangangchao arg'amchini tutib oldi. Qaysar bilan ayoli jiddilishib birdan demini ilishga majburat qila olmadi. Yuangangchao bu arayol ikkisining arg'amchini beliga chang bog'lag'anligini ko'rib, ondan kuchab arg'amchini tortdi. Biri jinining barcha qirg'oqqa tortdi, yana biri jinining barcha qirg'oqqa qarab o'zdi. Bu bir maydon hayot mamotlik qutuldirish oxiri tamomlandi. Yuangangchao qirg'oqqa amdila chiqishiga Qaysarning ayoli Nurxon birinchi bo'lib, "Avtomobilda yana ordan bormi?" deb so'radi. Dal mushu sual sansizlig'an tordashlarning yurak tarini chekdi. Avtomobilda odam qolmadi, faqat ikkimizli bor deb javob berdi Yuangangchao erib ketganidan yerda o'ltirib elib. Qaysar bilan ayoli darhol zapas kiyim kechak, yemaklik va ichadigan suv elib kelib, ularning badanini isitishga yordamlashdi. Ular shu kuni toki tushdan keyin soat 7dan oshiqcha qutquzish yordam berish atirdi kelib ularni elib ketgicha shu yerdan ketmay saqladi. Bu qisqasin to'rda tarqalgandan keyin to'rdashlar qattiq hayajonlandi. Bir to'rdash millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lib qiyinchilikka birlikda yuzlanamiz, dedi. Ammo bu hikoya buningliq bilan oyoqlashmadi. Muxbir keyin Yuangangchaodan shu kuni yomg'ir shuncha qattiq yog'ayotgan tursa, nima uchun xatarga tavakkul qilib toqqa chiqqanligini so'rganda Yuangangchao mundoq dedi. Bu bir necha kunda yomg'ir baqattiq yig'ib ketdi. Tog'dagi ishchilar yeydigan oziq tugab qoldi. Biz moddiy ashyolarni elib toqqa chiqmoqchi bo'lgan edik. Biz bormasak ishchilar qanday qiladi? Aslida bu mehr muhabbat bilan mehr muhabbatning bir qitimliq qo'sh yo'nalishlik otilnishi edi. Avtomobildagi moddiy ashyolarning suvga chelishib ketganligini ko'rganda Yuangangchaoning ham ko'ngli yerim bo'ldi, ham o'zini ayiblab ketdi. Qiyinchilikdan qutulgandan keyin u birinchi vaqtda boshqa qurilish o'rnining mas'ullari bilan aloqalashib, moddiy ashyolarni qaytadan tangshab taqsimlab, tog'dagi ishchilarga apirib berdi. Muxbir yana, aranglarda yaralanganlar bormi? Doktorxonaga berib, davolandinglarmi deb so'rganda, Yuangangchao
bu kichik yara, echiq suyuq, doğru setilip sürtüp koysamlı boludu. Köngül bülgününlağı rahmet, dedi. 6-ayının 23-cü günü Yuan Guangzhou ikisi maddi buyumlarını ilip Kaysar'ın uyuge bardı. Onlar körşüpla yan azıraq korunup kaldı. Kaysar aval iğiz içip, putanız kanda ağırağı, dep sordu. Manım ışındak adlı bir cümlü söz, közünü yumup açıqca barlıq onaysızlıqını tüktüb etdi. Yuan Guangzhou Kaysar'ın kolunu tutup durup, "Eçiş yok, eçiş yok," dedi. İkisi bile öyge kirdi. Olar çör düşüp oturup, şu gündeki keçirmişini əsləp ötdi. Kaysar mundaq dedi. Dadam Komünistik Partiya əzası. Ilgire dadam bizge meyli kim, qaysı millettin bolsun, xatırlıq bəyitdə özara yardan berişimiz kerek, degen idi. Yuan Guangzhou. Olarının bana ikinci qaytta mayatlıq bərginige rahmet etdi mən, dedi. Bir tal arğamca, bir uzun paypaq. Bir qitimliq hayat mamatıga qarmay kutquzush yardan beriş hərkiti. Bu addi kişilerinin baturliqi. Texumu moymi, olarının qan tomurdu ekvatqini kişiler arayet küzülgən çeksiz mihir muhabbet idi. Belkim dikkat kılgansız. Onun üstüge kutquzulingan Yuan Guangzhou şu günü tağdiki işçilerga maddi əşya yetküzüp beriş üçün yamğırı qarmay taqı çıqqan. Manı bu, yaxşı niyettiki bir qitimliq, qoş yönülüşlik atlanış.

bir yerimgacha qapsilib qolgan avtomobil va yana bir odam topildi. Shundala hammaylan xotirjam bo'ldi. Ahval iglash orqali 6-oyning 23-chi kuni tushdan keyin tog'liq rayonda uda qattiq yomg'ir va qattiq qor yig'ib, bir necha joydagi tog' yo'lini kelgun buzib o'tganligi ma'lum bo'ldi. Ikki xizmatchi xodim molni yetkizib bo'lib qaytayotganda avtomobil chaqi patqaq ketib qoldi. Ular bir necha qitim sinabmo avtomobilni patqaqdan chiqara olmadi. Uning ustiga yomg'ir to'xtamaga chiqqan, ular tavakkul qilib sirtqa mengib, yana kutilmagan ahvol yuz berishidan ansirab, avtomobilning ichida saqlashga majbur bo'ldi. Qirishqandak bu yana xabarlashish uskunlari ishlamaydigan rayon bo'lgachqan, sirt bilan aloqa qilisha olmay qapsilib qoldi. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, aqibatimizni tasavvur qila olmaydik. Qutquzib olingan ikkalan xalq saqchilari va saqchi yordamchilariga keyni-keyindan rahmat aytdi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari u ikkalanni Yangguan ko'mir kon saqchi ishlari ishxonasiga bexatar apirib qo'yib, issiq tamoq, qaynoq suv berdi hamda ularga aram olgach sivinilishni aytdi. Tog'ning ichkirisida 24 soat aloqasi uzilib qolgan. 0 dan tuman temperatura Patqaqlıq tağ yolida qapsılıp qalganda, saqçılarının bir keçi toxtuma yol yürüşi, onlarının cinni qutquzub qaldı. Şundaqla, iki aildikilerini xatırcam qıldı. Bu qitimki qutquzu şərkitigə qatnaşqan xalıq saqçıları və saqçı yardamçılarıga ehtiram büldürümüz.

Dostlarımızın kege uçurlağı qaraylı Şin Çinbən degen dostumuz. Mən yengem, yani yoldaşımın aksısının ayalı bilen soğuşup kaldım. Könlüm bəkirim buldu. Bu işten kiyen yoldaşım şundaq təsəlli bar diyor. Likin oltursam, qopsam bu işi qatdi kallamdan ötmedi. Mən oylaytdım. Yengem bilen texim yaxşı özsək, akuf kiks texim inaq ötüdü dəb. Likin, müşu işten kiyen mən davamlıq yengem bilen yaxşı ötüşk amalsız kaldım. Mən bir yardım kılıp, qandaq kılıp müşu kallamdan bu işini çıkarıp taşlaşımı yerden bagen bolsağla deyip söz kaldırıp siz. Amdi mence bolsa şu yegeniz bilen çüten kiyen bir ayak berip kahve içip gelemsle ya ki bir vaxt tamak yiyiş geç aranladık bu meselelerini deyişip halkı sağla buldu çünkü kendi bir aylık işlerde deyişemeydiğin kanda gepler bataysız. Şuna bu siz mi depsiz bana akufka iş gelenin ki münasutunun teximi yakşı buluş için yakşı üstsem dep oylaydım dep. Lekin eğer yol düşünüz mü teselli birip bu iş sadık kalınızdan ötmügen bolsa ameliyatıma psikik edim olmuşu kıtifilli dep

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptın kalıplarına yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tekimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tüt Hatnaş Sen'et Radyosu.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımız ahırlaştı. Programımız ne oturup anılgan barlıq dostlarımız rahmet. Her vaxtınla güzel bolsun. Mən programı reyas etkisi Qadriya Qaysar növetçim harır. Zəpər məmdimin. Xayr xoş dostlar.

0: bu programını Tırt Soda şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletiliğinimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın əmdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, əmdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz, ilmi tanışılıp, tərkibideki natriy azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətmegen asasta paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setiludu. Navay usta, nallarınız acep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun əmdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, əmdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірі еңіз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірі еңіз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 12.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

Siz onun yankini yeni kısılap koysanız buludu. O derhal rahat dilinip, közünü kısıp, xoruldap, tiyeximi köp sırlani sürkülüp, kolanızga kırgızıdı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programını Xinhua Janubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şaxsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Xinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım, neninizdim malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Qadirli radio anglovchilar, tushunkilik qilgan xayrli bo'lsin. Xinjiang radio televiziyasi stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosiningki Qatnash liniyasi programmasini yoqtirib olgaysizlar. Qizg'inlik bilan qatnashgaysizlar. Adiljon Abdulbatta sizlarga salom.

Hani ya dostlar dostlarım uçurdur karapak ile. Muş balı çıksa radyonun avazını bir derece kötürgüm kilidi. Koysa balının gibini kıvatkarsız Hüseyin Can. Yeni uçurlar karapak ile. Güvencüydün. Hottenden yolu uçuru vilayet Güvencü. Vilayet Güvencüydün ayırdırım kumayın işte Abdümobullah Bekcik. Tuzluş bacım o deydi. Ha, rahmet. Yeni uçurla kara baksak Hüseyin Can'ın uçuru. Abiyem uçurken yeni bir kaptı. Şunu yolu YouTube'da okarsak kege uçurladın. O Adılcan hoş kapsız yol uçuru birey. Huangka yolu Cumhuriyet Doktor Hansı'na aldı. Yolla Ravan Cuma deydi.

Ondan sonra bizdeki uçurlarını bir təmirlik deydi dostlarga. Şunu qara baxdığım olsaq bizdeki uçurlarda hazır Hui Zhen Zhonglu, Da Wen Beilu, Tuan Jielu, Hong Shenlu. Sayyuli Hui Zhen Zhongxin, Hong Guangshan, Long Teng Kutsi, Tuan Jielu. Hui Zhen Da'da o qatarlıq nurğun yollarda maşınlar intan köp tuzluş bak ya. Hemde Hui Zhen Zhonglu, Chidavan Nalludin, Hınan Donglu uçuşa şarıqtan qaribke. Da Wen Beilu, Dongdalyan tarapçı şimaldan janıpka. İştipak yöle Minhua köçüsü gıcca. Neke indin Hongsay yöle şarıktan garipke, garipten şarıkka. Say yöle Guanghui görükten kızıl takıca. Hongguangshan yolumuşu bayağı dedik. Maşallah en tayin köpke azarak tosluş buluyup Huyu Zhanzhong şimdiden aldırık yol digendik. Onun başka yine uçuyla karap baksak hazırmışu Da Wen terapini, Da Wen Beilu. Jinkun A ultrahran şiyunun aldı müştereplerde maşallah intayın köp tosluş bakı. Yani kendin mavo adlıda sadın dabızağıca. Yani Hepinalo Anıballa doktor khanasından aldırı ki darvazına aldırı ki yol. Yani kendin Longchuan köçüsü sen şansıgıca. Katarlıkmış yollarda azıraq tosluş bakı. Xinhua, Beylu, Qarapaqsaq, Şoğuşiminde.

0: Yine dostlar dostlarımız dağımlık canlık uçurlarını eslerde anlayımız hem de. Avazlık uçurlar bazı canlık canlık bir manga eslerde dostlar. Hey Nurgun dostlarımız bana hoş geldiniz bana keyfiyatla şaş uyku açıldı. Yeni uçurlar karar baksak bana Abdurrahim Kamp Gulcu'dun tötey kızı yakıttı.
1: Kuruyuz diyetini tut, hoya ses şoför dostlar yakışsa abi canlı
0: ses. Yakışı rahmet.
1: Ses şan sayılık şan sonu koşalım, hoşuna yol kavri. İlik uçtu, yer tört tükendim. Kazancı darbaza yanamış, sonu uçtu koşu karar bakan işte başınsa köprekten. Ama yıkıtı şu.
0: Bunu da bekle uçurumuzu köp rahmet hoş bulduk ya. Çapçalın ağası Osman Kamp uçuruyup salamını yollattı rahmet. Yeni uçurlar kara baksak bunu Korlu'dan Akhat Efendi uçuruyor yollattı. Korlu yolu kevri koluşu Korlu şehir taksilerden otluk salam. Yolu kevri ayrı durum yolları koş liniye dravan Korlu ayrı durum yolları edeydi rahmet sizge.

Atışının kuruluş yolu Ravango bana. Ravan Ravan avala kaynavadı deydi sen John. Sevi deydi o yakışma alıcıka cıvu yön taraf yolla Ravan deydi ha. Yine uçurla Karabakaylı kege uçurladım. Bu yaslarına uçuru iyi şu yerden çıkıp o şu meymeyi tırıp Karabanganda dostlukla yolla Ravan maşıncıklıkindeydi ha. Bu yaslar rahmet. Ay şimdi uçurlar kara baksak atıştın gaz havre gaz uçuru begen bu sağlı optike deydi Kudret efendi atıştın gaz uçuru bir bir tanıla dostlarımız. Şivay Khan koçu sen kek yıllar avan cuma bana lakin davaza yolunuştu maşılacak sürat asla deydi makamo. Abdullah ben de şovşunun aldı koş liniyede maşallah be köp ko bu bazala kaynap gitip duko dedi bana.

0: Şuna olsa vazlık fıçılığa da alıp bakayla ha.
1: Durun bunu taksiyemden kalan yollayalaymış. Kendin yanlı olma, başını sıralar.
0: Vay bana, ben sen boş kanmayı durun senin taksiyelere bana. Tayırca o.
2: Elbiye tık tık yolu süre, mavo, halim, şişanın oldu. Gariptin şarkıları, ongal yönüşte, maşınlar geldik ha.
0: Vay yeni buludu, bege uçurun lağı köp rahmet, yine ha. Uçurlar yıkıp gitti bana. Yazmış uçurlar karab baksak bana arzı gülünün uçur dışı beylu maşallah intayın köp canıp dışı şımalga da bizip de rahmet Aynur'un uçuru adılca yakışımsız yolu uçuru Dun Arfan Ravan

Şuna sayın uçurlar kara bakalım zeki ya uçurlar dinle Adilcan obdan tuğdunuz mu ben mavo yermenke kegente mazer maşın toktu plan atım maşın cıkke takılıp gitem oda takılıp kes et bakara cıkır mı dokuzun çeslağıcı et ögü yeni iş gün ba et yekşembe vakti acırıp etigen gelip baldıra yap ayılın hep kürüp ketmem siz deyme şuna ama şok şok çalıla he deb isil yaşadıgandan oho ay bana ama sıx şamal çıkıp he abiyamın yakı yağmur yığıp degende işler oladı kaşkaydım he başka çoğunluşum bunu şimdi dep koyaydı gencim ha haber tep kalanla he dedim lan. Şimdi olsa fıçırların birine şok şok çağısıl deme isel. Çallık fıçırların biri programımız kardeş kaş ya. Yolu çürübe geçmeyen anlamında. Yadıkar deydi o yakışma valla yolu çürüme. Cudla sağ sarıyla aldın maşın bek köpçüme ve va. Nime ve va va. Hadi fıçır yolu. Ösmü keserlikle doktor kanısına aldı şarıktan garip bir mangandı. Yeri gidekil cuma. Oh şaş oh oh oh. Deydi bana men sen. Adılcan bugün bek keyif yat. Yakşı okşumam da o şaş. Abla çok kaçan bir solu şıkkakan deyim buraya seçili bizninki. He? Biz callık callık işli geçki bunu silahına ait. Rahat azadı muhitlani ke yakşı keyfiyatlani radyo dokular arkalık taktımız. Eyran kakdek kişemez ki ablacan. Köyün dışında çıkıp atımız o. Kaçan birim de o. Lınışıp uyku çıraya çıkıp bak altımızın köygen ses. Öyle ki bu şu pırıstamla radyo alır ki dostlar silah hazırak. Bir keyfiyat anla bek boş cuma dostlar. He. Bek boş ben de o. Karısam hava ısıp koyu atam da. Ya pulunu bir az tep koyu atam silah. Keyfiyatın iğir gibi gel. Tabi yolluk uçurlarını bir hep. Onun için düşündü ama. Tabi. Nakşı müzikil abi olsun. Huzurlu bunda bir usul dikenden katırıp oynayıp şöpeng tatıp öğret sanlı bir muka patlap koysak. Keyfiyat yakışık mı abalının deyip. Ama da bu keyfiyat programımızını ten kızıtmamdık değil mi? He? Uşunun ancak üç kuş çıkıran oldu ise kuş çıkamadı sılcım. Koyanlarsın.

0: Aksu bak sikati vallahi kaynayıp gitti Aksu. Ben çidimedim. Oho. Neymiş bu bak sikati dedi. Ha şimdiki. Kredi bu ne mi dedi ki?
1: Eğrenizler
0: şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş şaş kımırsak bulmayız. O radyonun havasını asırak götürü yutup boğaz çoğu. Yingşan'ın ölçüsünü koyup namaz al bek beyzi. Coşkun keyfiyeti var. İşte bu. Asırak müzikini götürüp boğaz. Dzzz dzzz kıp durduğun bir laba laba. Coşkan'ın aldı kop kakan dekila. Almıştırı yutan lamaşını olan Yingşan'sını. Nakşı müzik dedi ki acayip küş bir yürüdü adam gibi. Yingşan'ın ölçüsünü almıştırıp mansanlı uzanlımı çarçımayız. Ne yapma? Kıymcan malım ne dedi ki?
1: Salam bir de kısa kıyafetler kaçlar yol karıvatan kaçlar kiraman aldı. Bütün aldı soğuk yollar koşun kiraman.
0: Bunu da rahmet sizge bege uçurunuz bana. Abdülkayım Rişat Efendi mi deydi? 11. otur mektepten aldı yeni şimali Şinhua yolu koşulini yedi. Maşallah intihayın köp süredi bek osta. Vay büge Ecem mi peyzi bir yegi verip sılcımı silev ya. Deydi. Ben senki badoğ, ben Dongbay Yango, Ahmet Can'ın seylik ayıgı verip, cibokup geldik köygen sile, suları ekip duğan çıldırılıp, nayit güzel menzirlik yeken, esil tamlağını tetip berip gelin Allah'a dostlar. Hoten'den yol haberi ayırdırımdın çayır çıkımın işte yolla ravan deydi o Rahmet Bege uçurun. Olağa, yeni kege uçurlandı, şunu da o yolu yutup, bu da o karsak, olcu da Abdurrahim'ken 5 sekotik yakıp da. Bolu da rahmet. Mr. Ali onu uçur. Kaşkaya'da boran çıkıp yamgu yakıltı dedi. Bu tıkarınıza mısın? Cevla efendi.
2: Her yer getirince doldurmuş o. Azat kulemiz daha
0: vah. Bir bananla şüphe teylip yıkıldınız mı şıkıp he? Canlı çüştünüz mü şıkılıp?
3: Yerim sılcımı sılav ya.
0: Oy boran çıkıp muş boran bey. Adamca muş boran mı bu? Beyin şamal deyimiz bu ne? Oy bu söketle lınşıp kokan boran deydi ya baballa. Bu boran mı muşu? Şamal deyimiz bu ne? Boranın deriyisi netçe de pirey mi? Altı baldın yukarı olsa boran gıdabe. Altı baldın tüven olsa şamal deyimiz Mr. Ali mi? Sökötle dönüşüp koyun, boran çıkıp atın. Kızsak balli iken de. Bana Allah vatanıyla katnaş leniyesi.

0: yine uçtular karapakayla. Ha, nimdeydi o? Kelimayı şici. Armay garbi göçse, kalmayı şici. Ha, bunda kendi şu tarafla yollar ava neydi? Ha, ve gavuşun olsun köp rahmet. Ha, yani avazlı uçurladın mı? Anlay mısın da hoş ki gavuşurladın?
1: Biz yetti ki tadıca kadar kavalan yaşımdan
0: uzak
1: onu hayırlı olsun.
0: Rahmet sizge.
1: Ben sen içtim. Şu böyle kırk olun abi can.
0: Şunu da kıpıldı.
1: Yine geldi.
0: Mene.
1: Yolu sürdüysem abi hoşçanlar. Vabadan alıp yolla. Boşunu sıravan gibi abi.
0: Buludu. Rahmet sizge. Bege uçurumuzga.
1: Görüyoruz. Yaptırıcaz. Yol sürema. Azat kılımış. Daha bacadır. Nemir karıp mağlıştı. Maşı yamancıklar. Söyle samasa. Söyle samasa.
0: Buldu. Rahmet. Yine uçurlar Karabakaylı kege uçur. Oy köyde bir oge kıptı ki ağlamayı kaptı kapım ben.
1: Elimizle çat çat çıkaysa bom. Sekin yüzü tutmalı.
0: Şun deyim emesim valla. Şunu callık callık programımız katışı yapır. Özara bir azarak bir callık callık. Mısak dostlarımız müddet uyku eskiti deyime şun asıl ne? Hoş kadirik dostlar programımızda almış adıdı. Katnaş Lineas programımızda Şinhua Canobi yılığı Calaşka yeni güzel kaçtışı bir mihmahasına indi ki Şahzat İğiz Boşluk Amulatörüyesi alayda talep kılgan.

0: Şundan sayına avaz okçuyla da anlayalımız he.
1: Recep'te çok yol uçuyor. Ayyulu Cennet'in Şimal Karatman'da yönüştü. Mekinler çok kötü kusur kuruşuyor.
0: Bunu da bege uçuruğunuzu köp rahmet de. Yine devamlı uçur begeşmeyelim. Yiğiten deydi o uçurla bekçik o. Bizden mahalledeki bakkalla etigen üyürük satı da etigen de. Çüştenkin gül kak satı da kan. Bop kaldı. Neymiş hem de bu balla? He? Bu hava bekisip gitip vardı. Bu üyürükleri çüştenkin kakop gitip var hem de bulunun. Etigen de bulmuş için de çıraylık üyürüklüğünde çıkıdı o. Çüştenkin karsan bu arvuna hemimiz gül kak. Gül kak göz görüp kalıdı. Ya sit bulup kaksatam da kandı o ya sit bulanmay kak op git param. Sadece bilenmeyi kaldım ben bu işte. Manda işe.
1: Biz yetkiler daha düzeye kadar kavalan yaşımdan. Gözüm hayırlık olsun. Ben sen içtik, şu böyle içtik.
0: Ya abiyem küçülke öz hal yeni gipiniz yok mu? He? Preğiz gelip tepe bir saat program tükü tüytem siz miyim he?
2: Ha, Kozudun yolu kavri he, Kozudun yolu kavri. Manama yuyu bu. Ravan ravan. Ravan kes parmı cahalla kılla kızır kızır.
0: Bunu da belki avuçlarımızı köp rahmet yine davamlı kuşur bir geçmeyi anla. Ve işin numaramız Şincan 1074.

0: gel sen çu, gel sen çu. Ağzına sayını dağınlıkçılığa karabakaylı altın kümüş yolu dağ bazağı manga yolunu işte maşallah bekkü vay vay dedi bana Abdua. Yusuf Can ne mi dedi ki bana Allah bakaylı Yusuf Can'dan uçuyor ne ha?
1: Tamam Abdülcan, yaşımız kalam.
0: Yaşımız yaz.
1: Değilim ağırıp ama tekrar doktorhanda. Hı. Davamlı yakar.
0: Vay bana.
1: Ağzınızı getiriniz ne?
0: Ha.
1: Anlat. Uttadım sana. Rahmet.
0: Rahmet, rahmet. Yusuf Çinika, telleri salamet bolsun. Doktor Khan'da bana bizden radyo programlarını özlerine emrah kılıp. Keyfiyatlarını özlerine tanışıp ne ait? Yakşı, davalangaş, özür hepsiyle. Rahmet, şimdi daha yaktırıp anlık alırlarına. Muşu münasebetle hem de kuruk olsun mal soraymaz. Baldurak, Doktor Khan'dan dayıcak tek çekilip çıkışınızı ümit kılımız. Keyfiyatınızı bundan tanışıp bana doktorluğumu değdi o muşu. Keselin 180% keyfiyat davalaydı deyip. Yani uyku, uykunu buluşuğu uklap keyfiyatınızı hoş al, azade tutun. İçtik, yakışıp gitsiniz. İçtik çık gitsiniz doktor hanım. Salamet boğaysız, cümle teniniz salamet bolsun. Hoş, kadirlik dostlarım da olsa, azıcık ilerledikken kayıt kilimiz uçur olan yeni davamlık. Begeş mangayız.

Kadırlık Dursa programımız dağılmış adı da. Dostlarımızla katlaştık mı da bir mezbullarını sözler bireylesler. Uçurunlar yolla kaçtırın Allah'ın dostlar. Uçurunlar bu sözler yolla koyunlar. Biz sel durup görürüz. Bana bir sual var ki dostlar. Abdumobil Eydeş ceryanı da yolukluğun körünmez rayon hakkında ne bilen bilirsiler dedi. Nurgun dostlarımız hem de bilir duyabilmeydi. Mangçuyunu körünmez rayon. Bu rayon acayip hatırlık rayon. Abdumobil'in Mangçuyusu. Bulup hem de piyadla ya ki toksiklet o bu ötken çağda nek muşu takışıp kılıp körüş dairsin tosu yap kılıp asallı hadis köp yüz verip kalıdı. Bazı Allah'da maşınlarını kaydoğanda özümüz azırak aldık eynimiz gibi de dağcıp durup kara bırak mağmursak ana şu körünmez rayonunun tuğsu biliş sebebinin başkalarını sokup koyduğun adı söz verip kalıdı. Yani şoför abdumobil edigen de yürüyüş gereken de körünmez rayonunu tuluk uyuluş gerek. Körünmez rayon abdumobilde aldı tarafını bir vasıtı küzetken de ve arkını körüş eynikigi karganda köklü olmaydıgan cayını gösterdi. Tosu elip kapça. Körüş sızıkı körünmez rayonu köp Allah'da asallı katnaş hadisini keltirip çıkırdı. Bolup mu abdumobil kozgalganda, abdumobil yolunu özgetken de, kesişimi yol eğizden burulganda, körünmez rayonu içine her vakit hatar yüklük işler yuşurunduğun buluşu mümkün. Şuna şoför dostlar, yürüyüş çeriğinde her vakit körünmez rayonunun bağlığını oyluşup, abdumobil kozgatganda, abdumobil yolunu özgetken de, kesişimi yol eğizlerde burulganda, muvaffak payette beşini burap, küzetken deyken andın meşgulat kılıp, adı söz berişten sakınış gerek. Hem de onun başka, amalba başka abdumobillerin körünmez rayonu da yürümeslik. Bulup mu çoğun tipteki abdumobillerin yolukkanda ihtiyat kılış gerek. Çünkü hem de çoğun tipteki abdumobillerin körünmez rayon dairesi tekimi çoğun buludu. Şuna dostlarımız muşu noktaya alaydı dikkat kılaydı. Hem de abdumobilin burgan çağda aldı kendimiz gibi de İngiliz bırak karı bitti yap kendimiz genkalı da. Burumuzsak ne yapmış mançu bulup mu bazı abdumobillerin muş iki taraf asas kol türük var ya mançu yok kalıdı. Körünmez rayon. Yani ne bu en başka yer karganda tomurak kol dömeği olgan diken. Şu kaygan çağda asan bir nesin tosu aladığan ehval, körüş dairemizin tosu aladı. Şu asal hadis kep çıkıdı o deyin gibi. Şu muşu noktalı alayda dikkat kısak, bir hatar abdumobil ediyeleyimiz dostlar. Nurgun hadisler var, ne muşu ya tosu bilip, o aplı köymeye kaptı mı da, bulum keçi de ya ki. Adam üstüme aşağıya doğrulup kalsa körenmeyi, mini bir daha iş yüz verip kaldı o, şunu olan hadis kep çıkıdı. Şu muşu noktalı alayda.

Gulinin uçuru azıcıkka yol uçuru bir versem ne yazık onun yolları koşluğuna duraman he deydi o da bugün Guli kefiyat yakışı mı? Dunghans çan aldı yıllar aban deydi o. Ama uçur bekçek bir başlığı yetküz geç durayla yetiş bulanmaya kaldım.

0: Savaş Avazlık fikirlerden anlayınız ha.
1: Rüzgatını tık. Yine hayat yolu ravan. Ravan fikirlerimize.
0: Yine hayat yolu ravan dedi. Yol var sepende. Bege uçurulağa. Köp rahmet dostlar. Onda olsa yine katlaşkı dair bunda bir sual cevapla bak ya. Dikkatlağa bir yetkizeyle bunu sözlep gireyle. Değil o misalik ya dostlar. Bu şu Çingming bayramlık demelişinin en ahırık günü keşte Çunçin şehrininki şehir ayından Vencoğu bardağı yukarı süratlik taş yolda malum bir şirketin PKV kan deketi vatatı dedi. Abdümobil de bu şirketin mehsus şoförden başka yine bu şirketin işki hizmetçisi Liu Efendi bilen Wang Efendi bu bardi. Parayı dedi. Ula şehir rayonudaki üyüden Vencoğu'daki hizmet meydanına kaydı vatattı. Yolda katına şadisi görülüp Abdümobil'deki Wang Efendi'nin bir neçe boyun umurtka ağırlık tahsisi pol tüyüp çıkıp gelip doktorhanaya elip verilgen. Wang Efendi doktorhanadan çıkan deyken şirket Wang Efendi'nin bu kıtımkı yarılış işi doğrusu da şu caydaki icdimai kabalat tarmaklarına işti yarılışını bekitip bir işini iltimas kalan. Lekin yerlik adem küçü baylıkı ve icdimai kabalat tarmakları 4. anın 7. günü hizmet günü emez. Wang Efendi normal hizmet kılmıgan degenle bahanı kılıp işti yarılışını bekitmeslik kararını çıkagan. Hem bir derece yukarı adem küçü baylık ve icdimai kapalı tarmaklarının kayıt karab çıkışı arkalık kararını saklap kalan. Wang Efendi kayıl olmay, sot mehkimesine dava kılgan. Birinci sot kılgıcı sot mehkimesi Wang Efendi'ni işti yarılangan deyip karab, ikinci derecelik adem küçü baylık ve icdimai kapalı tarmakının kararını bikar kılış hakkında hüküm çıkagan. Yerlik icdimai kapalı tarmakları bu vakte Chongqing şehirlik birinci otturu halk sot mehkemesine narazılık arz sunğan. Chongqing birinci otturu sot mehkemesi karab çıkıp mundaq dep qargan. Gerçi Çingming bayramılık dem elişinin ahırk künü hizmet vakti bolmusu mu? Lekin Wang Efendi'nin başka cayda hizmet kılışı, ailesi bilen idarısının arlıkı bir kadar yırak buluşu, bir gün burun hizmet oranına kayıtışı onun ızcıl hizmetki verip geliş usulü uygun. Şundakla kaydıgı uygun. Şunu bilen bir vakitte bu şirketin Chongqing Wenzhou'u verip gelişini oranlaştırış toğrısıdaki uhtırışının 3. maddesindeki poizgı oltırış belgelemesi. Wenzhou'u kayıtış vakti prinsipi cahitli demelişinin en ahırık günüki toğrı kilidu digen belgelemesi uygun. Wang Efendi hadisiga uchirgan vaqtda demelishning oxirgi kuni oqshimi bo'lg'ashqa uning shirkatga muddatdan burun qaytish vaqti muvofiq doirada bo'lib zarur chekdan ishib ketmagan. Agar Wang Efendidan chuqum xizmat kuni ishga chiqish uchun safarga chiqqandilar, undan ishdi yarilinish sug'urtisi nizomidagi ishga berish kelish yo'li talabi shakllandi. Dep kattık talep kılınsa, ondak da Wang Efendi şu günü seher saat 3 etrafı da Wenzhou'a karab yolu çıksa andın hizmet oranı del vakti de yetip paralaydı. Roşan ki bu Adem bedeninin fizyologiyelik şiraitliğimi kaydıgı uygun kemmeydi. Başkacay dişleydiğe emgekçilerini kogdaşka tıkımı paydısız. Şuna Wang Efendi hadisi yüzbegen günü muddettin burun hizmet oranı kaytıp aram almakçı boğan. Bu ikinci günü işki keçikip kalmazdık üçün bulup, işki beriş kilişini məqsəd kiliş asasi şərtdəgi uyğun. Yolluq və muvaffaq. Onun katnaş hadisiga uçurgan vaxtını işki berib kiliş yoldaki muvaffaq vaqt dəb bekitiş gerek. Şuna sot məhkimiz qarab çıxıb, Wang Efendinin zəxmilinişini işti yarılınış dəb bekitiş gerek dəb qargan. Növbette, eskertiş ya nöbette hem de rayon alıp başka cayda ışkı verip kiliş derecini normal alet başka cayda ışkı verip kiliş normal alet kaylangan derecini normal alet kaylandı hem de rayon alıp işte vakit uzun yol

uzun buluş alaylığı bilen adetteki karşıtı düşünüldüğün ışkı berip gelişte bir kadar çok perek var. Bu kıl ahvalda ışkı berip geliş ceryanda uçurgan şu kişinin asaslık cevapkarlığı bulmadan katnaş adısını işte yarınlayış deyip bekletişki bulandı yok. Bu naid küçlük real ehmiyetki ige. Bu dil onun emli ahvalığı birleştirip hüküm çıkırışta. Asaslık devagarının seperge çıkış muddası, musabsi, ketidigan vakti, adetlengen bir işkiliş endisi ve devagar şirketinin yoklumu talepi katarlık amılla umumlaştırılıp, uyuluşulup, emgekçilerini kogdaş meksidini çıkış kılıp, bu hıl rayon halkı işkı bir işkilişke tekimi muvapık düşenci verilgen. Demek ki muşi dilonu sözlep öttük dostlar. Ama muşu diloğu nispeten bir nesin düşen dağla deyip oyulduk. Şimdi muşu rayın alıp işleydik Allah'a uqası. Eğer de bir xeter bolsun. Ne vardı muşun da işe uyulup uqası Allah? Demek ma bir bilim bol deyip. Bu mu naiti muna muşu kanun organlarından naiti. Adıllık ulan çıkagan hükümü. Muşu katna şahadisi de naiti adıllık ulan çıkagan hükümü. Bu dili onu mu anlayıp öttük dostlarımız? Yeni bir dili o vakit sözle bireyli dostlar. İkinci ayının 8. günü düştüm burun. Cın ekiz iğir tipteki yerim çatma prasıplık sörgücü abdumobul neydep. Gensu ülkesi Lenzhou şehirdeki malum şehir tesiratik yolunun koşumcu yolunu boylap yürüp. Abdumobulini kaynı gendirip eşya obrot rayına kırgen. Arkını körüş eyniki abdumobilini kendine yandırış tasviri sin körünüşü arkalık arka tarafından ehvalını etraflık közetmigen. Etraftaki abdumobillağı yol birişki belgi bəmigen. Neticede arka tarafta normal kilovatkan üçcaklık toksiklet bilen sokulgan. Vakada üç adem üçcaklık toksiklet eydik içi yenik yarlangan. Abdumobil öğrülüp getgen. Hem de bu diloda Cın X motorlu katnaş vasıtasını kaynige nurganda abdumobilin kaynige ahvalını tekşürüp bir xatar hikayeligini moyallaştırgandan keyin kaynige nurish kerek. Tömür yol egzi, kesişme yolu egzi, tak yolunuşluk yol, körük, ciddi aylanma, tik davan ve tonuldu kaynige yandırışkı bulmaydı degen belgelemege xilaplık kılgalıq üçün hadise de tuluq cevapkarlıqını üstüge algan. Çoğun tipteki abdumobillarını kaynige yandırışta Körünmez rayın dairesi çoğun. Torumuzlaş arlık uzun bulgaşka. Kar kulaç keynigi yandırganda asallı ecellik adısı kep çıkıdı. Şuna şoparla abdumobilini keynigi yandırıştın burun. Abdumobildin çüşüp etrafının muhitini gözetiş gerek. Abdumobilini keynigi yandırış çırkı ve xaterdin signal biriş çaknaş çırkını yandırışı. Bütün musabede tüven sürette meşgulat kılışı. Zörör tepilganda başka adamlarını komandallık kılışkı uğurlaştırışı lazım. Tecrübeki tayınıp abdumobilini kar kulaç kaynigi yandırıştın katlık sakınış gerek. Yukarıdışki diloğumuz alını sözlep bedok dostlarımız. Muşu noktuğu alayda dikkat kıkan bozsak hem de hem mağlağı bir hatalık yarı bozsun. Yollarda muşunda bir işlavıp kalsa yukarıdışki sözlep beken diloğumuz alıga tedbiklap dikkat kılıp yolu yürgeysiler dostlar. Hoşunda olsa dağımlık dostlarımızın köngül aramığı esel köylerden sunumuz. O zora kaçmağa isler.

0: Soğuk çaydan azırak çaycı.
1: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikin he.
0: Dada emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranda da tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
3: Toğra. Sizin köyünüzde 174 katnaş sanat radyosunun doyun numarı. Ondaq bolsa oğun tarafdaki 174 dep yazılgan çemberekteki koşuş belgesini besin. Şu vaqtı siz 174 katnaş sanat radyosunun doyundaki sarkıl mazmullarını her günü körelaysiz.
4: Mubadı siz 174 katnaş sanat radyosunun doyun numarını izdavatkan bolsanız, şeyce 1074 ni kirgizip koşuvasanız, biz siz üçün tayarlıgan katnaş mulazimat uçurları. Kızıqarlıq sın görünüşler qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıç özlərini alaysız. Köngül qoyub tayyarlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdi bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qıldı.
1: 174 qatna sənət radiosunun doyun süpsi sizin doyundakı sırdaş dostunuz bub qalğısı.
2: Esinizdə bolsun izdash nömrəyi XG1074.
1: XG1074 də? Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
0: Şu buna. Mandık. Mandık.
5: Dadu, Abdümabal'ın tüyünü bir içip ver ha? Sınırım lan ben zor körpmeyen olaylı.
6: Makul iyi ne canım dada? Akkam bilen bicem turmalay.
1: Bombaydı o balam, bek haterlik.
6: Makul iyi ne canım dada?
0: Ой, мәйлі бір ічіп беріңе, бірдәм сәгідеп мен ұласу.
1: Онда деген білін.
0: Вай, ічіп беріңе, ічіп беріңе.
1: Мәйлімсі.
7: Ой, әжет солқын. Мен білген чырайлы.
1: Балам, балам, көзім ача.
0: Кеп қысал, ачу.
1: Балам.
0: Кеп қысал, ачу.

0: 4-4-4 Hodice yol kaldı. Röşenbah, Röşengül yolları yarıştı.
1: Rahmet. Gani Tohtap Ender.
2: Selam, selam. Birinci kişi cephaşı hizmetkarla.
1: Yaşınsız.
2: Amcan, mutlatınız güzel basın.
1: Rahmet, rahmet.
2: Mümkün olsa Eskar Muhtar'ın ki ayarım diye nasıl uğraştırsanız okuyacağım.
1: Buludu. Buludu uğraştırıp vereyle. Abay kı, efendi, o Adılcan, o abay, nen sen de o aşkışını unutup kayıp kapsın, o ağaç geldim ben deydim. Ne mi diye, yakşı anlık uç, edem de bu. Acayipmiş, ah gün oldu ki, çırağa çık, o avazı çık git ki edem de bu. Ama ne, aşkışımızı unutup kayıp tükenmez. Ama ne, o ağaç kaptı. Yakşılık diken, bana muşunda işken karanlığı, edem tesirlendirip bu balığını. Dostlar, vaktimiz mi atışıp kaptı o programımızı yaktırıp anlığan hemenlığa köp rahmet eğitimiz. Yolun ala araban bu son nöbetçi muharir. Zepper Memtürk'ün reyasetçi Adılcan ablamın keşinliğe hayırlık olsun. Sen durup devamlıksızlar için devamlı hizmetli bulumuz. Küçün olanı yolu kaçtık.

0: Dilimiz. Kuvvetlik yiyiş, sağlam yiyişten derek vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp, sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
1: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülükünün uzun umuyen kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkanağlağı Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koyup sizler
2: bu. Bu digen mihmalarım aşkanısı, bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
1: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
2: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakam siz.
3: Köşme haberleşinin kent belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kent belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orın ıtış, remote kıldırışlığın gəm kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
4: Yollarınızda biz Hemra programımız. Bir 107.4 Katna Sen'et Radyo.

Hoş geldiniz dostlar programımız ne? Başlayıp gettik radyo aldık bağırlık. Anlıkçı dostların teklif kılımız canlık. Fütürlerini bir programımızga. Bayağıdaki yakışı fikirler bozdan. Yollaş arkalık programımızda canlık. Hep bana aile dostlar. Sizlerden teklif kılımız. Programımız katnaş kaçmayınla. Fütür yolla kaçmayınla. Paralağı görüyor kaçmayınla. Ve işin numaramız 2074 FM.

0: yağıp кийин bulut kubuldu ki temperatura kelgisi 24 saat de temperatura 23'ten 36 Celsius gradus kışa. Tövene 23 yukarısı 36'a çıkardı ki hava ısık buldu ki. Azırak yağmur bak ya. Yağmur denk ki hava bulut kubuldu ki. Yukarı uçurlarda önümlük paydalanıp kakaysam ses. Dostlarımız. Uçurumuz ne? Vakti de cevabını bir vettok. Bulam da. Эй, жолоочур мехри мехрин шаучунун эмнеген кеп мехрин шаучурга ядыкар мехрин шаучунун каршы тарп жолдору аван тогурма Хотандын жолоочуру Каркаш бекетинин алды ат базарга меңишти машиналар жык тосулушпа деди. Ошондо болсо эне учурларда аңлайбыз Нури.
1: 174 жол кабыры мал Донжинсен гоза кош көрүнүштөр алган экен.
0: Рахмат. Бега учурунуз эне Нурмамет жанын учуру.
2: Arızam yol şöre koyulun yolları koşul ne kadar var gene?
0: Rahmet. Abay ko.
2: Abi da.
0: O.
2: Anlatmak be.
0: Yaşım sen. Siz mi takdın şu otamsız mı? Otamapsız ko takda. Beijinglu çüşüp, Beijinglu'dun çüşüp, aerodromdun şimali Beijinglu'lu çüşüp, Canım Karap Mangan'da Ösümlükler Bakçısı'nın al dedi ki, Kızıl çırağda maşalla intayın ce kazarak tosluş ba. Şu yada ötkendik ravan dedin yaz efendi. Men senden uçur.
2: Yoksa yoksa yaksını tarafı alem mi da? Etkilat görsün kuşlar mı alır seni kocadır? Sağda da ayı manga yönüse bir balı kombin tutak tutardı. Ziyade kralda tepet tutan başkanla, havale etkanla açıldı kızlar rahmet.
0: Rahmet. Arafat ne uçuyor?
3: Adıca yaşım ama ne yollak boğan maşitin demiş Beycan köyüncenle aldı ki köyüncen canı aldı demiş ve keşke maşini tuttu öyle çıkata bu maşinle on kubruldu kan maşinle almışız yaşan tutuklarının vatını sarılı vatını küllü ki Nişanı bir tek tutuklar pekin bozuk ki patma saksıları onun benimki mavuşun işçi mahfati yaşaydığını aldı ben de işanlarla uçukta yedim yayıncılar yoluna şıkkır da nizirli böyle tırnağı saldı alı oturup çıkıyor uyarma gayet tutsat git hatta mamam matımız eşendek tutsat git vardı o günde
0: mavi ediyordu niye tutturuyulup da onga yıldığa yol turuyup da Kuldamış bir videonuzunu biz yollap koyalı şu adret Rayolu kadretke Videonuzunu yollap koyalı Yolun ismini yazıp eve atıp koyun Biz yollap koyalı Hoş şimdi olsa yine uçurla karapı kaylı ha Kege uçurla Şimdi o yolu yutup Bu da okarsak yeğen uçurla naydı cık kaptı Ayçın.
3: Ha örümçüre hacca yağmur yağdı.
0: Yağmur sürüp gittiniz mi? Hem bu asmanın işine şıkı birim demek deyiz karan. Örümçünün üç günlük avaraya karsak. 27 çesla bugün keçinde et gündüz geç hava uçuk. Temperatura 24'ten 35 keçe. 28 et keçtin. 29 ögülük gündüz geç hava bulutuk bulup. Küyün 3 günçü azırak yağmur yağıp. Toxtaydı ki temperatura 25'ten 33 Celsius gradus kıca. Hem 29 keçiden 30 silahı kıca hava yenil devamlı uçuk temperatura 26'den 37 Celsius gradus kıca buluydu ki. Örümçen hoş güllük avara ya. Hoş yine uçurladın devamlı yetkisek. İstilinin burası sürat uçuru. Kayanın uçuru bu. Esim tatfı ayetpisi uçuru bir ha. Taksi, lüval yolun.
2: 174 yol kavri. Şüçendim halın kara mangan yol şüçen körkmez topuş gelir ha?
0: Hı buldu rahmet Nuri efendi.
1: Nuri yol yetirsek yol kavre meydan nello meydan beylo kara mangan yanlış sonra kendin asıdın asas sersin ravanken ha?
0: Rahmet sizge yolu için onun için.
2: Nuri yol yetirsek merkezler ürümkidin yola göre hıstayla atlattım aldım ağaçken ki ravanken iadesinde altay tutturum diyor yahat materyallar da alsın ki bugün ravanken rahmet.
0: Rahmet sizge rahmet.
4: Yağmurdun
0: çambaza karatman bayılmış kısmı kesti ya. Uykusu kep, uykusu kep, maa balına uykusu kep gittim. Abi gel ben de.
4: Ya
0: bizim.
4: Ha. Ciddi kaldım işte bu da, nasıl be?
0: Ne mi kıp kaldım?
4: Ya bizim. Ciddi kaldım işte bu da, nasıl be?
0: Yiğit, bir demdim o.

Adırın dostlar, alavatkılarla yollarınızdı. Biz Zemra Adılcan ablamız sizler için hizmette dostlar. Bu programımızda sağlam kızalınışını tavsiye akılavatkan Okyanus, şirkte Okyanus yürüyüşlük mesulatları programımızda alayda talep kılgan. Okyanus neki nurgun yakşı mesulatları var bilisler. Okyanus Zeytun Meyi, Okyanus Solu Uyanımızı, Okyanus Doğum Eydü Güşü, Okyanus Karı Küncüt Preniki, Okyanus Karı Buğday Uni, Okyanus Karı Buğday Çöpü, Okyanus Karı Buğday Bolkis Katarlıq Nurgunmuş sağlam kızalınışını nişan kılıp işlep çıkan naid yakşı mesulatları köp. Telefon 0991-280-96-98 280-96-98 Okyanus.

Yine uçlar kıra baksak ya kendim Bargül Hanım ben mu öyde çeyizlik mi etken şaklavatım bana vas vas vas çöp digen tatip be bana de. Yine uçlar kıra bakaylı kege uçlar kırsak.

0: Adiljon balo oliy moliy yuli qaysi bo'lib ketdi, oliy moliy degan ne bo'lib ketdi dedi Javhar. Oliy moliy degan g'uljining oliy moliy yuli olmiliq yulima olmiliq yuli oliy moliy yuli oliy moliy lu oliy moliy lu g'uljiniki oliy moliy lu. Dostlar, davamlı kuşurunlarını bekleyin. Benimle davamlı anlayımız ya. Bazılı kuşurlardan bana anlayımız. 174, yeni avat yoldu maşallah köy yaptıydı. Rahmet.
1: 174, Odin'in yolu kayırı. Ahmetcan yolu. Dağışkan yolu yakılsın. Başkan kısmı kırak taşımdaki altıdan aldı kadar bağlı yollarımı.
0: Rahmet. Mehmetcan Tortaksi. Yaxşı mısınız? Rahmet.
2: Ma örümüş hocam etrafıdık yolla. Hazır çeşim ki travan kendime.
0: He. He. Bunu da bege uçurun Allah'a köp rahmet de. Yine devamlık bege şimdi uçurdu. Yine uçurladın. Prava ve... Bir işki pravının... Yük düşüş salayet guanamısını kayar bicirmeyiz. Depegen bozsa Allah'a. Yungwenju de bir bicirimiz. Yungwenju. Yungwenju katnaş transport idaresi bicirimiz. Turgun efendi ben dikkat kılıp baktım. Şimdi o balasını çıkarıp koyduk Allah'ın köpüncüsü. Ay Allah ki. Tönglüktün balasını çıkarıp koyup. Bana da ki hatırcağım. Deydi. Tuan jelu ren minlu luko. İhtipak yolunun ki Xalq yo'li eg'izi qayab ketgan do'r. Tanjelo butun dunyoda yangvalodan. Agar 24 soat qarab biqin. Yangvalodan brat darhol aketgan bo'lsangiz mayli, bo'lmasa chub qilishi jiqraq. Nisbati yuqoriroq Arafat. Hozir yana uchlar shunday qarab olsa kega uchiladi. Yo'l bo'lsa pand.
3: Ha, biroz yetib tur. Ha, g'uzdan yo'li qayerda? Edi daryo yo'llari. Ravon. Davam kesparımıza.
0: Bolu da rahmet. Yaşlı bağçısının adıl dağsa atırıp karab manganı iğir tosulup duyan en yüle deydü gengo balan.
3: Azıca yaşım ama hiyin vardı yanıma şu aydırım karab manga yönmüş davam kena.
0: Bolu da bege uçurunuzga. Yeni uçurlarını kege uçurlar şimdi acık ki yenili yitip karısak Ayşem Gül Hanım. Bağışay yolu yol bilgi ravan, hava yakşı dostlarına bir hatarlık yer bozsun deyip salam yollap da rahmet. Yeni uçurlarına dağımlı karayımız. Kege uçurlardan müyesserinin uçuru, sisi molunu aldı da, halık yolu karap manganda ve şida çok maşılla in tayin köp deyip uçuru yollap da. Sisi molunu aldı da, halık yolu manganda.

0: Numarlıq turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991 556 99 99. Şinjan Yoxal Öycay Çəklik şirkətinin yeni öyünü aldan setiş icazət nömrə 202 465 01 02 00 125.
1: Qadirli dostlar, proqramımız davam edir. Yollarımızda biz Zəmra proqramımız nə Ahmərvayt un yağ may gürüş açıq suların işləb çıxır bazar sağan Ahmərvayt yezgilik şirkəti alay tələb qılğan. Sağlam qızalışın təvsiyə qoyatqan Okyanus şirkəti Okyanus məhsulları alayda tələb qılğan telefon 0991 280 96 98. Orni Tian Shan rayonu Davan Cungvanji Şiyinin indiki Şingvan Lı baza. Yolun buydula Okyanus başdıqan Okyanus məhsulları. Dostlar, yetkizgan mana bir uchur. Muhbirning 6-nin 26-nji kuni Şinjan Ma'rif intiham mahkemesi yilnicha Şinjanning 2026-nji yildagi keyingi yermidagi o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilik o'qitquchilik salohiyat intihonining yiziqchi intihoni 9-nji 12-nji kuni elindi. To'g'ri tizim tish xizmati 7-nji 3-nji kuni rasmiy boshlandi. May bahasına dair yeni uçur geldi dostlar. Devlet işçiliği teyar may bahası 7. ayının 3. günü saat 24'te yeni bir növetlik tanışlaşını kütüb alıdı. 7. ayının 3. günü 24'te. Hazırlık kadar bu növetlik may bahasının 10 hizmet günü devreliğinin 30% statistik kılındı. Növette hamnefit bahasının özgürüş nispeti minus 11.69% ki yetken bulup her tonlu may bahasının 650 yuan tövelleydi kalıgı mölçerlenmekte. Hazırkı mölçerdeki tövelleş nisbeti bu içe benzin salyarkının her litrinin bağısı zor derecede düşüp 4 mo 9 pundun 5 mo 9 pundun tövelleşi mümkün deydi. Düşüdükken. Ben daha düşmem de.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu. Yollarınızda biz həmrə proqramımız.

0: Adırlık dostlar, proqramımız Nati yaxşı dağılmış yatırda. Dağımlıq dostlarımız uçur onların bəqəşməyə qalabı. İşin numarımız Şincan 1074. Dağımlıq dostlarının uçurlarının yetkizimiz nəsə. Kəkə uçurlağa qaraymız. Abdurim məpəndən uçurlar.
1: Qarayız 74 qozuda yol qəvri. Aydırım yolu. Cansın yolu yazıdan aydırımın işi qarapağda yollarımız.
0: Bulu da bəqə uçurumuz köp rəhmətə. Yine uçurlardan Mehmetcan'ın uçurda Adılca yakışımsız yolu uçur Huagang diye düşüyor kızdım aşım ben köp kova deydi Rahmet Bey ya uçur oğlağı yine uçurlardan Seher bulbul diye mi ne ama bu Ama bu Kızılet Turgül'ün doyunusunu gördükken siz de bizden Ama bu Brüce Tutut'un shopping house da Hep yüreklerinizi bes hep bu da cönfak bir top kıvet koyun Cuma, çağır bulbul de. Hoş, dostlar cemreki çıkarıp koyun. Yani uçurlardan şembe, yekşembe kayda kılap kılmış. Neydi normal bir taraf kıl oldu. Aşu, siz ne de özünüz? Yor yor sen de kısınız o normal bir taraf kılıyorsunuz. Ama şu aşu, tiyanşan çürü olsanız, tiyanşan çürü cungu da atın. Şaçürü olsanız, şaçürü cungu da atın. Şöyle ki basınız buldu. Hoşunda olsa yine uçurlar karap bakayla. Ah Güngül diyen anlıkçımızın uçuru Ah Güngül. Yolu uçuru Hungonşan'ın aldı yolları var. Sayılı karap mangan çağda maşılla intayın köyüp deydi. Rahmet. Dostlar bunda bir uçurba yetküzümüz. Başını tuluklap tapşırış əsker için tapşırıp ağan deyken vaxtı da tekşürüp bir taraf kılan. Yettincanın birinci gündün başlap keçiktürgellik cerimane pulu töyleysiz diyen uçturuşunu yetküzümüz dostlar. 2025 yıllık şəxsi tapavet bici boyunca 11 sal tapavet bicini cemləb hesablab tapşırış 6. ayının 30. günü ahırlaşıdı. Şu uçakta kısmen baş tapşırıqıcıla, baş tarmaqlarının kısık uçuru, telefon ya ki şəxsi tapavet bici əpçiste tarqatkan uçuru arqılıq, şu usulla arqılıq yollığan əskert için tapşırıp elib, kirimini məlum qınmaslıq ya ki az məlum qılış. Baj pulunu tuluqlap tapşırış əhvalının mövcud ikkallik doğrusudaki əskertişini qobul qıladı. Baj darmaqları, baj orqalarının bajını tuluqlap tapşırış əskertişini tapşırıb oğandı ikken, vaxtıda təşəbbüskarlıq bilən tuluqlap tapşırışını əskertdi. Tələy sınaş psixikisi də bulmaslıq, qanunsız vasitçilərinin atalmış vakalıdan bir tərəf qığılı buludu, Pərva qılmısımı, işinin bulmaydı, qatarlıq, yalğan bədəlirəgə asallıqçı işənməsli kirək. Vaxti 7-ci ayının 1-ci gündən başlayıb keçikdürgəllik işi olsa, keçikdürgəllik olsa, cərimanı pültü öləyirkən siz cümə. 6-ci ayının 30-ci günü gecə şəxsi tabavət bicini vaxtı tapşırın, dedik ki, 25-nikə. Ticaretçiler, ya ki ve kaza, şahsi ticaret kılvat kalla, bütün muşu, kırım kılvat kalla hesapta. Nasıl hazırak ilerledin ki kayıt külümüz?
2: Birleşme haberleşi 10.10 kızık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile Allah'a 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.10.14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şipta.
4: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.

0: Uzun bu tüke bil bir yay çıkmağılı.
1: Şu buna. Mağdık. Mağdık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip vere, sınımla mənzir körtmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, bir dem sergide meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay vay içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Solkın, nim diyen çıraylık.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kısal açı.
0: Balam.
1: Gel kısal açı, kutkuzum lan.
0: Kutkuzum lan.
5: Ata anılar vəqədin keyin qancı pushayman qılsanlamı ornığı gelməkdü. Keyinki pushayman özünge düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
1: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
0: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
7: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadratmetreden 155 kvadratmetre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışıyordu. Amevi kölümü küçük, paydını çıkıp olduğun kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip sıkan aytıldı.
7: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
7: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınız tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
7: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
8: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nuskısının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
9: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka'dan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba?
8: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
9: Slow Shooting Aptitali 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
7: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratka aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycə.
1: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanılı pəsil soğukluq çayı.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizga aylansın. 107.4

0: Hatna Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 174 Hatna Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun.
1: Hoş geldiniz dostlar programımız dağılmış atıdı. Yeni başarılar karsak.

yolu taksi kırsa ziyan çıkıdı bultanmaya tap kullanmaydı dep koyan. Nuri. Avaraydı karsak üçkülük avaraydı. Bugün geçin et günüzgü hava uçup temperatura 24-35 kiçe. 28 et geçtin ögüllük kiçe hava bulut ötkünçe yağmur yağdı. Temperatura 25-33 Celsius gradus kiçe. 29 yıla geçirdin 30 yıla gündüzgeç hava uçuk temperatura 26-37 Celsius gradus kiçe buludu. Hava aydın malumat anlattık. Dostlarımız vaktimiz doşuk attı. Programımızda yaktırıp alınan en malı köp rahmet. Nöbetçi Muharrir Patugul Mehmet, reyasetçi Adılca Abdülmet Keşlik'le hayli köşen aman bulalım.

0: Bu yolda avtomobillik yürüp her bir kademde güzel manzaralardan huzurlandı. Hem de mihrini üzelmeye kaldı. En huyluk sayacı Shu Chang mundaq dedi. Heyvetlik tağ deryalarının güzelliğini hakiki his kıldım. Manzara güzel, ademler mi güzel bolğaşka keyfiyatımız tek mi kötürülüp kaldı.
1: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti xabari. Jongo Nefet Tabii Gaz Guruhi Xabi Seti Şöbe Şirketi Partiya Komitetinin Muavin Şujisi Baş Direktor Hao Jing İntizamga Kanunga Eğir Kalaplık Leşkı Çetilgalıqtın Növete Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Devlet Reviziya Komitetinin Jongo Nefet Tabii Gaz Guruhi de Turuşluk İntizam Tekşürüş Reviziya Grupsi Tarifidin İntizam Cahette Şinjan Uyghur Avtonom rayonlik reviziya komiteti tarafından reviziya jihati tekshirilyapti.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Şinjan radio televiziya stansiyasining Şinjan xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.

Ondan sonra bu işte usturumuz programımız huzurunlağı sunuldu. Avalqıdak programımızı yaktırıp anlaşanlarının kızın karşılığımızı. Programımızda biz aval Ürümçinin kelgüsü 3 günlük abaraydın berilgen məlumatı bir dikkat kılaylı. Ürümçide Muşay'nın 27. günü keçeden 28. günü kündüzge çava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-35 Celsius gradus küçü buludu. 28. isla keçeden 29. isla kündüzge çe hava bulutluk bulup keyin ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 25-33 Celsius gradus küçü buludu. 29. isla keçeden 30. isla kündüzge çe hava uçuk. Temperatura 26-37 Celsius gradus küçü buludu.

0: Nastaydığa isinladı bağıma, soğukluğunu az kıl balam, kızık kızık çay içip ben namaz sağan çay dese, nimdeydi ki deptikemiz, rast digendek aş doğru çayını silip, onun deyinken aş temini çıkırıp navatını silip, zepe sağan navatını, ısık ısık içip yıkınla, usuzluğunda şu aman bilsildi ki. Edemge acayip payda kıldı, kelle ki soğukluğun nesini yeğli besme, edem bir kulcu izilip ketkendek, putkulda cay yok tek, mağdur susup kaldı ki. Şuna yukarı kusurladığımda özanlarını özanlar beylik, kütüp davalaş kıp baksanlar buludu. Bu davalaş yemezsem de, kütün üçke tabi, paydınıp kalsanlar buludu. Onda sağlık iş dostlarımız programımız anlığa çıllardı manğa çılıf çorbos bir işanlarını karşılığımız bizden veşin supumuzun numarı XC1074 FM'e hoşma anlık iş dostumuzdan Aysa bir uçur bir tanlaylı.
1: Bağlandım sen nombey karab manğa yerine şah fotoğrafının ki eğer katmaşıya kaçtı, yol tekrese çıktı, şoförlüğünün başı yollarını sallatmaya için tercih yakılma.
0: Oy rahmet dostumuz, uçur beygin ağızı. Şu yolda meyhan vatkan dostlarımız yol tarafta hem de yol tostuş ekvalları buptu, yolla akırıp tostulup kalan bu sanla hem de bir sel bir takat bilen kütüp turgaysla yolla içildi, içilmaydı gaysı yok. Ama bunun vakti getirdi. Kançılık vakti içildi, onu bilgulamaydı. Şu nek meydanga katına sakçıları berip, meydanı tertip kisiyle katnaşlara vallaştırıcı için boğan jariyan azıraq vakti getirdi. Hem de kançı aldırsanla mı? Şu yolu kırıp kapsıla ama alanla yok tuğmay. Programımızda alanla arlıqta nakşı koyup yerimiz, yakışımız mı olurumuz ba diyendek çoğu zirik tümeyimiz silahını. Onda sağlık uçularımız programımız ne devamlaştırıp kesek anla vatkanla bir 174 katına senet radyosun bir yerli vatkan ten terbiye ve sağlamlık programımızı. Kaderlik anlık uçular ten terbiye ve sağlamlık programımız hem de biz bugün ki programımızda bunda mezmullah boş anlatış birimiz. Program mezmullarımızda biz aval bunda mezmullahını dekhtanlığı sunumuzu. Programımızda aval Elşir 45 sekund 55 dakikalık müsabaka neticesini kolu keldirip, bu yıl müsabakını tuncu kıtım 46 sekund işçide tamamladı. 3 meydan müsabakının hemisi de tanışıp kalan Yeşil Tumşuk komandası, grubu müsabakısı da işkinci bulup kiyinki baskışlık müsabakı kırdı. Kiyinki meydan müsabakı da aldınkı növetlik dünya longsi futbol müsabakısı da çimpiyonluk erişken Argentina komandası bile müsabakılışıdı. Devletimiz ayarla gimnastika komandası, Asya yaşla müsabakısının kollektif ve şahısla umama maharet türde çimpiyonlukunu kolu keldirdi, Katarlık haberlerinin tepsilatını anlayısıyla. Programımızın devamında aç korsakı hesel suyu ya ki soğuz tuz suyu içişki bulmaydı. Abdumbul'da başka işinin aldığını alıdığan birkaç əbçil çareye Katarlık mezmullarda sabah sözler birimiz. Kınem Sörmetlik Radyo Anlıqıçıla dikkatinle programımızın tepsili mezmullarda bulsun.

0: Аңлагычларыбыздын учурлары бар экен, э? Кине. Абликем апаны бир учур берип таңлап бакайлы.
1: Аналикем абы учур карылган биз окудан, биз баккалларга жаны жолдон койгон, баккалдын арылдан койбат яны чыккан. Bu yol haberi vereyim mi şu nangon yanı odurluk ya. Bu hani siz o canlı ölçüden de çıkılıp aşağı uçunun konuş kılıklı söyledik. Bu şu eski kirip ayaksın çıkılan koronu adı bir yıldızdan kirip çıkılan kıpken adı maşallah ancak sürmen de yaman dik bu sakitte.
0: Oldu uçur bekleriniz ki ama bu bayan bir eski atı bir uçur verildi yani.
1: Analikim ma uçağa karılığa biz dokudan yani bakkallığa mı yani yolundan koyun ay bakkallığa arılığına koyuvat yani çok sıkıntık. Böyle oldu.
0: Şunun gayet uçurla kiyo atıdı biz gücü. Aşağıda turu vapağın, yollağa, yol katlaşığı təsir yetküzü vatkan, aşağıda uçurla kiyo atıdı. Bulanı mı tüze vatıdı? Bulanı mı dikkat kıla bunu dinkin. Kene radyoanlıqçı dostlarımızdan Ubul Qasım Ömer bir uçur verip de anlayımız anlıqçımızın uçur ne?
2: Kaşkaşar'dan yol uçuru.
0: Hoş.
2: Kaşkaşar'dan paydap yolları her şükürlük taraf ravana.
0: Rahmet uçurunuzga. Badam taksideydu. Yaken sayayat yolu telefon bazarının oldudun garip tarafke menişte yolla şun da ravan deydi. Rahmet uçurunuzga. Bol dağlı uçurlarımız uçurunla biz özlüp kanmasın uçurlan davamlıq berip durgaysla. Onda olsa kengimiz bollarımızga öteyli. Üç meydan müsabıqının əmisi de tanışıp kalan Yeşil Tumşuk komandası grupu müsabıqısı da işkenci bulup kengi baskışlık müsabıqı kirdi. Kengi meydan müsabıqı da aldıngı növetlik dünya longsi futbol müsabıqısı da çempiyonluk erişken Argentina komandası bilen müsabıqılışıdı. 6-27 günü 2026 yıllık Amerika-Kanada-Meksika dünya longsi futbol müsabıqısının grupu müsabıqısı yani eş korpusunun 3. aylanması da dünya longsi futbol müsabıqısı gə tüncü qitim katnaşkan Yeşil Tumşuk komandası Asiya Yadiki küçük komanda bolgan Saudi Arabistan'ın komandası bile musabıqılaştı. Ahırda işki komanda 0-0 bulup tanışıp kaldı. Yeşil Tumşuk komandası 3 meydan musabıqının hemisi de tanışıp kılıştık netice bilen grupu musabıqısı da işkinci bulup kendi baskışlık musabıqı kırdı. Şallaş musabıqısı da Yeşil Tumşuk komandası grupu da müddetten burun birinci bulup kendi baskışlık musabıqı kırgen aldıngı növetlik dünya longsi futbol musabıqısı da çempiyonluk erişken Argentina komandası bile musabıqılaşıdı.

Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, anlavatqanınla 107.4 qatnas sanat radiosundan berilibatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Dostlar, endi programımızning navbatki damlarida bir qanchalig'an savat so'zlab beramiz.

Şincan'ın aile mekteplerine okuguç kubul kılı siyasetini teşvik kılış, mesahat beriş paliyeti, yani Ürümçi Meydanı 6. ayının 27. günü yani bugün ötküzüldü. Şincan'daki köleme en çok bulgan aile mekteplerine okuguç kubul kılı siyasetini teşvik kılış, mesahat beriş paliyeti 6. ayının 27. günü şembe, yani bugün saat 10.20'den 17'e Şincan Katnaş Kesbi Tekniki Daşöz'ü de ötküzüldü. İmtihan bergenler ve ata-anlarının seferge çıkışı kolaylık yaratış için 3 haksız amivi katnaş maksuz liniyesi vakitlik tesis kılınıp, Beymin Mağarıp Şöyeni, Kızıltak Bağdısı, Niyazgu, Tömüryol İdarisi Metrobekti Katarlık Asasık rayonlarını kapıldı. Maksuz liniye abdusi saat 9'dan başlayıp, her kaysi biketler bilen yani Şincan Katnaş Kesbi Tekniki Daşöyesi Dervası arsızı katnaydı. İmtihan bergenler ve ata-anlar haksız oldursu buludu. Haksız amivi katnaş maksuz liniyesi tüvendikçe. Birinci liniye. Birinci liniye abdusi Beymin Mağarıp Şöyeni Şarık Harip yönleştirdiği amivi katnaş bekitinden yolu çıkıp Sayti Süretlik yolu yani Hualin Körüki Asti Canıp Şimal yönleştirdiği amivi katnaş bekitini berip andın Şincan katnaş Kespi Tekniki Daşöyesi Şimali Dervası yani Şarkı Dervası aldığı toktaydı. Hem de asli yolunu boylap kaynık kaydıdı. İkinci liniye abdolusu Yansıcan yolu Medeniyet Sarayı Canıp Şimal yönleşindeki Amivi Katnaş Bekti'nin yolu çıkıp Canıp Şimal yönleşindeki Bağlı Amivi Katnaş Bekti'ni berip Şincan Katnaş Kesbi Tekniki Daşöyesi Şimali Dervası yani Şarkı Dervası aldığı toktaydı hem de asli yolunu boylap kaynık kaydıdı. Üçüncü liniye abdolusu Tömüryol İdarisi Metro Bekti B çıkış ıgızdan yolu çıkıp Şarık Harip yönleşindeki Özümlük Bağdısı Amivi Abdolus Bekti'ni berip Şincan Katnaş Kesbi Tekniki Daşöyesi Şimali Dervası yani Şarkı Dervası aldığı toktaydı hem de asli yolunu boylap kendi kaydıdı. Köpçülükke şunu alayda eskertimiz ki mesahat beriş paliyeti mezgilde paliyet nah meydani etrafıdaki yollar yollarda piyatlar köpüydü. Bu yol bölgeden ötüdüğün şopur şoförler piyadalarga yol berişge diqqat qilib, ehtiyot bilan avtomobil haydab, naq maydondagi xizmatchi xodimlarning qo'mondonligiga bo'ysunish kerak. Bundan boshqa avtomobilni qalaymoqan to'xtatish cheklandi. To'xtalg'ularning mushu soni cheklik bo'lganligi uchun imtihon berganlar va ota-onalar ommaviy qatnashga safarga chiqishni tavsiya qilamiz.

Dostlar, anlavatqınlar, səpirinizdir biz sırdaş proqramısı. Radio anlıqışı dostlar, səpirinizdir biz sırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yanı taratqı əpsi Slow Shooting namaz qədəmini anıldıldı. Proqramımızın Slow Shooting əpsini mi anlaşılanını qarşalımız. Dostlar, proqramımızı orlaşdırılan məzmunlarını anlaşılın davamlaşdırılatımız. Yangi energiyalik avtomobil sotib olmoqchi bo'lganlar diqqat. 7-oyning 1-kunidan boshlab 2 turlik yangi davlat o'lchami yo'lga qo'yildi. 7-oyning 1-kunidan boshlab majburiy xarakterdagi 2 turlik davlat o'lchami to'kliq avtomobillarning bexatarlik talabi va to'kliq avtomobillarga ishlatilgan energiya akkumulyatorining bexatarlik talabi rasmiy yo'lga qo'yildi. To'kliq avtomobillarning bexatarlik jihatiga yangi davlat o'lchami bir knopka bilan tokni uzish qurilmasiga tunji qitim fiziklik tok uzish qurilmasi deb aniqlama berilib, ilgirki yumshoq detal orqali kontrol qilishga tayinlangan tok uzish usulining o'rnini uzil-kesil ilib, hodisani qutqizishning inchikligi va vaqt unumini o'stirildi. Shuning bilan birga tok qochilmagan va tok qo'yib bermagan tinish holatda shopirning bir harakat, ya'ni besish yoki uzun besish harakati orqali bu iqtidorni qo'zg'atqilishi talab qilindi. Avtomobil tagligining bexatarligini qo'g'dash iqtidoriga bo'lgan talab yangidan ko'paytildi. O'lchamlik sinoq sharti ostida avtomobilning tagligi surilib ketganda moy iqish sirtqi qismiga yerilish, o't ketish yoki portlash ahvolida ko'rilmasligi hamda izolyatsiyalangan elektr qarshiligini talabini qondirish talab qilindi. Bundan tashqari to'kliq avtomobillarning bexatarlik jihatiga yangi davlat o'lchamida avtomobilni remont qilgandagi tok uzish qurilmasiga bo'lgan talabiga o'zgartirish kirgizilgan bo'lib, avtomobilni yuqori besimlik remont qilgandagi tok uzish qurilmasi yoki tuvan besimlik remont qilgandagi tok uzish qurilmasi bo'lishi kerak.

6-nji aýda Janubiy Şinjanyň köp kysym oýmalyklaryda temperatura sel ýokur boldy. Aksu 10 sutki Tianshan tümür çoğun jılgısı, Tianshan tağ gevdisinin tuzuşuğu tayınıp, özgüçü salkın kilometrini şekillendirdi. Jılgının işki kısmıda temperatura şehir sırtından gindin 6 Celsiy gradustan 8 Celsiy gradus kuşu tüven bulup, Janubiy Şinjandaki organ tarap noktalıq barpa kılgan az sandaki kişilerle bulunduğun sıxtın dalınlığan jılgı hesaplandı. Bu jılga yani 10 su çoğun jılgısı tapma atıldı. Dansha, Yardan, Taştuz, Karst, Yerşekli bir gevde kılınan. Kölümü zor, sayayçılar kuşa çoğuncılgısından hilalı az. Töt çakı söreydiğen abdomobilin heydep cilginin merkezi gibi erip, netçi 100 milyon yıllık geologiyelik acayip menzerlerini his kılışkı buldu. Bu cay, salkındaş, sıktın dalınış ve ekspediyesi menzeri körü sayayatını ibarat hoş hususiyet giyge. Jılgığı kirgende hemen yer kıyıp kızıl kum taşlar bilen kaplanğan. Muzluklar uzun yıllık boran çapkullarının pırtışını baştan keçirip, tik kıya, yalğız çokka, tar yol, gayet zor taş ekmi katarlıq her hıl şekillerini şekillendirgen. Kıya taşlarının sırtkı kısmı ikin sunun yalışıdan şekillendigen inçki sızıqlar bilen tolgan. Çınk tüştiki koyaş nori kıya taşlarına tüşüp katlamları kızgı serikran. Toprağın süs qoŋur ranglarga özgürdü. Quyosh nuri bilan sayylar girallishib, ko'rish sezimi ta'siratini kuchaytirdi. Jilg'ining ichki qismidagi tor yo'llar xilvat bo'lib, ichki tarafdagi 100 metr egizlikdagi tik qiyalar pejg'irim issiqni to'sib turdi. Bu yerda o'tganda mayin shamol yenik yalpinib, sirtning yuqori temperaturalik issiqidan butunlay ayrilib turdi. Ammo yerda muzluqlarning Ergen suyudan şekillengen tez ikınlarını körgül buldu. İkın suyu muzdek bulup, kolunu tıksa bedendeki ısıqlıq tarqıdı. Mənzara rayonu nurgun mənzara körüş liniyelerine ayrılgan. Çonkurlap öz abdomobil sayati kılış liniyesi de jılgının en işkirsiki bevastı barqılı buldu. Adem az, hemil yer məxsus süratki tartış orni bulalaydı. Öçüre tuturuş acessiz. Jılgının şikirsetki nurgun jaylarda az sandaki kişilerle bulunduğun daka kılış noktaları var. Başını kütürse asman bir sızıqta göründüğün tik kıyalar arasıdaki yollar tar hem xaterlik. Şikterpedeki bir-bir getikişip kılayla dap kalan kızıl kıyalar naayda heybetlik göründü. Beşini kütürgen de uzun tar köl kök

Hürmetlik radio anlayıcılar, keşkınlar hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırılgan yakınlık nakş köylerimizini yaktırıp anlayışınla ümit kılmız. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpsi Slow Shooting'ni masqadamdan altıldı. Programımızni Slow Shooting əpsi'de anlayışınlanı karşalımız. Yeni oxşaşla dostlarından programımızga oranlaştırılgan naqşlarına anlağaş şöruvatkan yol beləklerden yol uçuru berip menişini karşalımız. Ve işin spumuzun numarı bosa XC1074FM, XC1074FM. Hazırının özüdeki yol ekvallarına karsak Yongshan Kutsi Koşumçoli, yani Şanşahı Kötürmek Örüktü'n Donarhuan Karapmangan yönlişte Abdumobula Bras Köpkene. İşte bak yöle, yani Muşu Minhua Kutsi'nin Hıpinalı Karapmangan yönlişte mi Abdumobula Bras Köpkene. Davan Beylu her şikri tarap, yani Muşu Tönceloğdu'n Dondalyan Şicekçe, Dondalyan Şicek'in işte bak yöle, yani Tönceloğ Kekçe Abdumobula Köp yolda tosluş bakken ha. Onunla başka karsak Canfango Beylo, yani Çentangcan yolundan Yaşanoğlu Karapmanga yönleştim Abdumobula Köpken. İştipak yolundan Cinin yolundan Minhua Kutsi Karapmanga yönleştim Abdumobula Bras Köpken. Onunla başka Longtong yolu, yani Huijan Zhongjie'den Junggar Kutsi Karapmanga yönleştim Abdumobula Bras Köpken. Yan'an yolu, yani Shengli Lu'dan Hongyanchi Beylo Karapmanga yönleştim Abdumobula Bras Köpken. Ne dostlar?

Beşinci sınıfımız kelgen uçurlar qarsa Gulining uçuru bar gene 12-nji o'rta maktabning oldidagi qizil chiroqda mashinalar ko'p deydi. Zubayda sizning qizig'ini qarshi olamiz. Qarg'ay qiz, yana sizmi deb qo'ya yasharjon deb. Ha, men kam shanba kuni kechdim, ishlayman emasmi? Onun için abay şu Mirza Ahmet bir shipping yolu yaptıken, resim yolu yaptıken Maşin FQ8 V30 numar taksisi isilgan otomobil şu poistansı mı? Poistansı da yolunun oturgulu maşinin taşına koyup gitip de deydi. Katnan sakçılara telefon kısanız şu numarım yokken diye aldı da. Qatnaş saqçıları bilan aloqalasanglar tepirdi juma shu nomerni tepib mashinasini akasin bu yo'lning o'tirg'ulda to'xtatib qo'yibdi bu mashinani. 7 sizning qizig'ini qarshi olamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi programmamizning Shir Ali Salay o'rinlagan chiroyli nomli naqsh bilan boshlaymiz. Qani birlikda tinglaylik.

Dostlar, programımızın devamlaştırı adımıza. Ve işin sponumuz kegen uçurulağa karsa kazırı. Hayır deydu, yakşım oraya asetçi, hoş kepsiz, karşılımız. Program anlanı kaşkar yaktırıp anlamadı mı deydu, rahmet, devamlı kakınışınızı ümit kılmız. Badam taksi deydu, elbet yaktırıp anlayımız, kızgın katnış atımız uçur bolsa, bir mağımız, hatır cemulon yaşar can deydu. Buldu badam taksi. Nong degan do'stimiz deydi Yashar Teshiqmo, Qashqar maykida anglavati men, havo bek kisib ketyotdi. Mumkin bo'lsa mush yasanmay kelgin degan nom naqshini anglasak deydi. Yasanmay kelgin bilan issiqning nasi tiqqo. Qani, bir programma vaqti qarab men bir o'rinlashtirish qilay, ya? Abdukaram aka, sizni qizg'in qarshi olamiz. Aziz anlovchilar, tuvanda Turg'un Bek o'rinlagan chiroyli qiz nomli qirg'iz jinoqchini anglaymiz.

0: Hayatlıkta repetisiye yok. Hayatlık tasadibilik ve kuşallıklığa tolga. Yani şu tasadibilikle her birimizde hayat hakkında özgeçi bilim verip durdu. Hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuyğularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaydı. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Qadirli dostlar, 107.4 Qadna Sənət Radiosunun sizge rahmat etkun bar programmasını davamlaştırıp attımız. Dostlarımızın kəgə uçurğa qarsaq, dostladın, Zöhrə, Qiyum, Çöntiyen, Səhər Bulbuli, Veyli qatarlıq dostlarımız. Sizge rahmat etkun bar programmasını mu, şönçilik yaxdırıp anlayımız, her sandikisini taşlap koymay anlayımız dəb. Şu qatarlıq sözlərin, köğün sözlərini qaldırıbdı, güldəsilərini sunubdu. Rəhmət dostlara tapşırıb aldıq, ondaq bolsa, deqiqtanla davamlıq uçurladı bolsun.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmet sizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tut Katnaş Sen'et Radyosu.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet aytqan bar programımız axırlaşdı. Programımızni yaqtırıp alğan barlıq dostlarımızğa rahmet. Her vaqtınla güzel bolsun. Men programmer yasatçısı Qadir Yaqaysar növetçi muharir Zapar Mamtımın. Xeyr xoş dostlar.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlanı kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamakınınla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel menzerlerini tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi, sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurluğunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

Temperatura 37 Selsiya gradusdan eşip ketkende teri sırtın ısıklık sömürüşke başlaydı. Az kiyini olsa terini ultra binafşi nurunun təsirde küyüp yarılınış ihtimallığı aşıdı. Quyosh nuri bir qadar küçlük ahvalda kengirek bolgan uzun yanlı kiyim uzun işten kiyish tavsiye kılıdı. Paxta, kendir, yipek qatarlıq tabi talarlıq kiyimlerini talaşqa buludu. Kiyimnin yaqısı, mayda kısımı, bel kısımı, yan uçi ve işten pışkıqı qatarlıq cayları bək çın bulup ketmesi ki, ıslı tarqıtışqa təsir yetküzmesi ki gerek.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Yoki qo'lda ishlangan har xil qo'y yungi kegiz buyumlarini olg'ili keladi. Har kuni degidek ta'minlash ehtiyojini qondirolmayvadidi. İli oblasti bu yil ta'minot soda kooperativi, pochta, manzil rayoni birlashib harakatlanish mexanizmini umumyuzlik yo'lga qo'yib, yez egilik mahsulotlarini setish, pochta orqali yetkazib berish, xalqqa qulaylik, munosabat qatorliq ko'p turlik iqtidorni beriktirib, tanlov setivilish, o'rash, yetkazib berishdan iborat bir punktki shaklidagi munosabatni yo'lga qo'ydi. Hozirgacha oblast bo'yicha 4A darajalikdan yuqori manzil rayonlarida ta'minot soda madaniyat sayohat tijorat tornuqchisidan 16-si qurilib, ilining 100 xildan ortiq yerlik yez egilik o'zgacha mahsulotlari jazig'i tizildi. Bundan boshqa ili oblasti yana ta'minot soda kooperativi, kooperativ, dehqonlar birlashtirilgan manfaatdan o'rtaq bahrlanish mexanizmi barpo qilib, Jiangsu ilining Xinjiangga yordam berish boyligidan foydalanib, İli Salami rayon amuvi markasını yaratıp, seti somisini 49 milyon 700 min yandan aşırıp, 1500'ge yakın kişinin işe oranışı türkü bulup, yesken kasıplarının yukarı süpatik tarakiyatıga küş koştu.

0: radio televiziya stansining Slushiting Updatalining 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
1: Slushiting Updatalining 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
0: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
1: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
0: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
1: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
0: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
1: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Slushiting Updatalining 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotlik chektatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Slushiting Updatalining 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
0: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Slushiting Updatalining 6.0 plus nusxasida xohlagan tanlab andisiz mol sotib olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyini mahsulotlarini sotadi.
4: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
1: Xinjiang haqida izni
5: Beijing vaqti soat 8.
1: Ish mushiyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushiyadan boshlanadi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Slushiting Updatalining 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Slushiting Updatalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining.
6: Her günü seherde ışkı manganda.
7: Hürmetlik radyo anlayışla etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarıhıl programlarını anlayışından kaçalımız.
5: Her günü iştin çükende.
8: Hürmetlik radyo anlayışla anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
5: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemrah. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
9: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.